0: söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Ve kelamı kendilerine söylenmeyen bir lafla değiştirdiler ifadeleri yer almaktadır. Buradaki tebdil, değiştirilen şeyin yerine başka bir şeyin konulması şeklinde olabileceği gibi neshedilip ortadan kaldırılması şeklinde olması da söz konusudur. Kur'an'da ayrıca Yahudilerin kendilerine verilen talimatı değiştirerek yerine başka beyanlar koydukları da ifade edilir. Sevgili radyo dostları, tahrif yollarından bir diğeri iştira yolu. Kur'an'da Yahudi alimlerine atıflar yapılarak bunların kendi elleriyle yazdıkları metinlerin vahiy ürünü olduğunu söyledikleri, Allah'ın indirdiği vahyi gizledikleri, bütün bunların karşılığında değersiz dünya menfaatini hedefledikleri haber verilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önceki kitaplarda müjdelendiğini belirten ayetler de tahrifle ilişkilendirilmiştir. Nitekim A'raf suresinin 157. ayetinde belirtildiği üzere, son peygamberin nitelikleri Yahudi ve Hristiyanlara gönderilen Tevrat ve İncil'de yazılıydı. Yine aynı şekilde Hazreti İsa'nın kendisinden sonra Ahmet isminde bir peygamberin geleceğini müjdelediği açıklanmıştır. Mevcut kitaplar okunup bu hususlara rastlanmayınca söz konusu metinlerden çıkarıldığı kanaatine ulaşılmıştır. Bazı araştırmacılarsa söz konusu kitaplarda bu anlama gelebilecek ibarelerin bulunduğunu, ancak bu din mensuplarının onlara farklı anlamlar yüklediklerini kaydetmektedirler. Değerli radyo dostları, tahrif işleminin şu yolla da gerçekleşmesi mümkündür. Hakka batılı karıştırma. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey ehli kitap, niçin hakka batılı karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?" buyurulmaktadır. Abdullah bin Abbas, ehli kitabın Tevrat ve İncil'i tebdil ettiklerini ve buna rıza göstermeyen samimi müminlerin zalim kralların işkencesinden kurtulmak için uzlete çekildiklerini haber verir. İbn Hazm ve Karafi gibi alimler bu kitaplarda metin tahrifi yapıldığını söylerken, İbn Haldun ve Makrizi gibileri ağırlıklı olarak mana tahrifinin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Şah Veliyullah Ed-Dihlevi ise Yahudilerin hem metin hem de mana tahrifi yaptıklarını kaydetmektedir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, biz Müslümanlar prensip olarak Yahudi ve Hristiyanlara indirilen kitaplarda yer alıp Kur'an'ın verdiği bilgilere ters düşen hususların tahrife uğramış kısımlar olduğunu kabul edip reddetmekle beraber, temel İslami kaynaklarda bulunmayan ancak İslami inanç ve terakkilere de aykırı bir yanı olmayan beyanların doğru olabileceğini kabul ederiz. Bunların dışında kalan hususlardaysa sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine amel ederiz. Ehli kitabın sözlerini ne doğrulayın ne de yalanlayın. Ancak Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilene inanırız. Biz Allah'a teslim olanlarız deyiniz. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, kendinize çok ama çok iyi bakın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Şunlar insana kötülük verir. Yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün 1001 derdi, 1001 sıkıntısı doğar.

0: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimi eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin.
cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin. Bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin. Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
dünya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır.
Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bağımlılıkları konuşuyoruz ancak bağlılıklarımızı hatırlamak istiyoruz. Çünkü insan hayata bağlılıklarla doğuyor. Hayatını bağlılıklarıyla sürdürüyor. Bağlılıkları ne kadar güçlü olursa hayata tutunması, hayata ilişkin amacı, anlamı yakalaması da o ölçüde kolaylaşıyor. Ve insan kolaylaşan hayatta yaşamını sürdürürken hayatın anlamı üzerinde daha derin bir tefekkür oluşturabiliyor. Evet, insanın kendiyle barışık olması, hayatla barışık olması, evrenle barışık olması, varlıkla barışık olması, yaşarken iyi kilerini çoğaltması, keşkelerinden uzaklaşması ve en önemlisi yüce yaratıcısıyla bir gönül bağı, güçlü bir bağlılık tesis edebiliyor olması, bağlılıklarından aldığı bu güçlü destekle mümkün oluyor. Ancak bazen insanı hayattan koparan, kendinden ve yaratıcısından uzaklaştıran bir takım bağımlılıkların esiri olabiliyoruz. Bugün çağın hastalığı olarak ifade ettiğimiz davranışsal bağımlılıklarla ilgili sohbet etmek istiyorum sizle. Sevgili dinleyenlerim, teknolojinin günlük hayatımızda getirdiği dönüşüm ve kolaylık hepimizce malum. Günlük hayatta teknoloji kullanımının artık vazgeçilmez bir yere sahip olması, her geçen gün hayatımızı kendi güdümünde bir şekilde, kendi istediği istikamette yönetmesi ve yönlendirmesi kaçınılmaz bir gerçeklik. Tabii biz bir takım zararları ve riskleri beraberinde getiren bu dönüşümü özellikle çocuk ve gençler olmak üzere toplumun tüm bireylerinde bağımlılık tehdidi oluşturması yönüyle ele alıyoruz. Ve internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi kavramlarla kendini gösteren bir tehlike alanından söz ediyoruz. Aslında bu tehlike erken tespit edilmesi

0: geliştirilmesi gereken, önlem ve koruma mekanizmalarına ihtiyaç oluşturan, gerekli durumlarda da tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle desteklenmesi gereken ve elbette literatüre davranışsal bağımlılıklar kavramı ile giren bir halk sağlığı sorununu bize hatırlatıyor. Evet, davranışsal bağımlılıklar fiziksel bir maddeye dayandırılamayan davranış tabanlı bağımlılıklar olarak tanımlanıyor. Bunlara biz oyun, bilgisayar, televizyon, kumar, alışveriş, yemek gibi bağımlılıkları öncelikle dahil ediyoruz ve biz insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsadığını ifade ediyoruz. Davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluştursa da birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere yol açıyor. Sevgili dinleyenlerim, ruhsal hastalıklar çerçevesinde değerlendirdiğimiz davranışsal bağımlılıklarda internet oyunu oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı da yer alıyor. Tabii bütün bunlar yeni tanımlamalar, çünkü bilişim sektörü özellikle son 20 yılın kavramlarını konuşuyoruz ve biz internet oyunu oynama bozukluğu olarak ifade ettiğimiz ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından da 2013 yılında güncellenen Ruhsal Bozuklukların Tanısal El Kitabı 5. baskısında kavramsallaştırılan bir olgudan söz etmiş oluyoruz. Evet, bugün davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde bir çatı kavram olarak teknoloji bağımlılığı ön plana çıkıyor. Teknoloji bağımlılığı üst başlığı altında özellikle dijital oyun, sosyal medya ve çevrim içi alışveriş bağımlılığı gibi alanlar yer alıyor. Bu alanlar başında oyun bağımlılığı olan ve özellikle dijital oyun bağımlılığı olan bir olguyu gündemimize taşıyor ve yine Psikiyatri Derneği dernekleri ileri düzey araştırmalar yapılmasını öneriyor bu başlıkla ilgili. Ülkemizde de TÜİK'in 2024 yılında gerçekleştirdiği Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre internet kullanım olayı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında %87.1 iken bu yıl, yani 2024 yılında yaklaşık %90'a yükselmiş. Cinsiyet ayrımında 2024'te internet kullanımı erkeklerde %92'ler civarında iken kadınlarda bu oranın %86 olduğunu görüyoruz. Yine çocuklarda internet kullanımı 2021 yılında %80'lerdeyken 2024'te %90'lara çıkıyor. Ve internet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde de erkek çocukların %93'ünün yaklaşık, kız çocukların da %91'inin internet kullandığını istatistikler bize söylüyor. Sevgili dinleyenlerim, bu oranlar 2021 yılında sırasıyla %84, %81, yani erkeklerde daha yüksek olarak ölçülmüş. Tabii yine TÜİK 2024'te gerçekleştirdiği çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet kullanan çocukların yaklaşık %98'i düzenli internet kullandığını beyan etmiş. Bu oran 2021 yılında %98 iken düzenli internet kullanan çocukların oranı %43'lerde, hafta içi kullananlar %54 yakın, günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla internette vakit geçirenlerin oranı ise yine %50'den fazla. Sevgili dinleyenlerim, ülkemizde davranışsal bağımlılıklarla mücadele özellikle 2019 yılından itibaren daha çok gündem oluşturmaya başladı. Ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda 2019-2023 Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı ve bu plan onaylanarak yürürlüğe girdi. 2019 yılı özellikle bağımlılıkla mücadele başlığı ile ilgili çok önemli bir yıl. Burada 2019-2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi var. Bu genelge kapsamında paydaş kurum ve kuruluşlarda eylem planı faaliyetlerinin izlenmesi ve yürütülmesi maksadıyla davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışma grubu oluşturuluyor. Kurulda uluslararası çalışmalar ve dünyadaki gelişmeler, yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik geliştirilen çözüm stratejileri değerlendiriliyor bakanlık temsilcileri, bu alanda görev yapan uzmanlar ve bütün bunların katkılarıyla çalıştayların düzenlenmesi kararı çıkıyor. Evet, ulusal alanda sorun tespiti ve bu sorunlara çeşitli açılardan çözüm önerilerinin getirilmesi ve neticede uygulanabilir politikaların tasarlanması bu çalıştayların raporlarına göre organize ediliyor. Ve 2024-2028 davranışsal bağımlılıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı bütün bunlardan sonra oluşturuluyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün özellikle çağın hastalığı olarak tanımlayabileceğimiz davranışsal bağımlılıklara ana hatlarıyla bir genel giriş yaptık ve bu olgunun özellikle son 20 yılda hayatımıza girdiğini, özellikle psikiyatri derneklerinin ve ülkemizde bir takım çalıştayları, organizasyonları beraberinde getiren bağımlılıkla mücadele ile ilgili stratejilerin neticede bir eylem planına dönüştüğünü ifade etmiş olduk. Hepinize bağımlılıkları unuttuğumuz, mümkün olduğunca uzaklaştığımız, ancak bağlılıklarımızı yeniden hatırlayıp güçlü bir şekilde tutunduğumuz bir müreffeh gelecek, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Sessiz olun, bağımlılıklarla mücadeleye devam edin, bağımlılıklarınızdan uzaklaşın, bağlılıklarınızı da yaklaşarak daha güçlü bir şekilde o alandaki varlığınızı hissedin, çevrenize de bu bilinci yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışın benim sevgili dinleyenlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu. Gülerken, ağlarken, yaşarken

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an Fatiha suresiyle başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresiyle Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara, diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah, inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek, gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler, karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi, onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kolumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz,
onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu.

Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik: oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmak

yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakr-ı zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz, bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir.
İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisine çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz, ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkârları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah'ın laneti böyle inkârcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkârları yüzünden
kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkârcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkâr eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar hariç, hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki,
eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da, İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim, soyumdan da deyince Rabbi, vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekleri için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail'le birlikte o evin, Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.
Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup, kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Azim. Azameti bütün varlığın üzerinde olan, bütün büyüklüklerin sahibi, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar yüce. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Ne kadar azametli olursa olsun, hiçbir kulunu ihmal etmeyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Mekan ve kudret bakımından yücelik, ululuk, onur anlamındaki azamet kelimesinden türeyen azim esması, hiçbir varlıkta olmayan ve her yaratılmıştan bağımsız bir onur, heybet ve yücelik sahibi anlamına gelir. Allah'ın azim oluşunda varlığı hayrete düşüren bir haşmet vardır. Benzersiz, bir misli daha görülmemiş bir yücelik. Öyle bir büyüklüktür ki bu, bildiğimiz bütün büyüklerin üstüne çıkar. Akıl sınırlarımızı zorlar. Rabbin her şeyin üzerinde bir azamete sahip olduğunu biliriz aslında. Her ezanda duyar, her hayretimizde dile getiririz Allahu Ekber diyerek. Bildiğimiz bütün büyüklerden de büyüksün Rabbimiz. Senin kudret ve azametinin üzerine çıkabilecek, senden daha azametli bir varlık yoktur deriz. Ama nasıl? Gel biraz bunun üzerine düşünelim. Her esmanın üzerine konuşurken kendimizden bir şeyler buluyoruz. Rabbin bizi kendi özelliklerinden bahşederek yarattığına şahit olup her seferinde hayretle şükrediyoruz. Peki azametin insanda varoluşu nasıldır? Kimlerin azametli olduğunu görürüz dünyada. Büyük işler başarmış, kimsenin yapamadıklarını yapabilmiş insanlar bizim için azamet sahibidir, değil mi? Büyük eserler ortaya koyan mimarları düşünelim mesela. Yıllara meydan okuyan yapıları, hala bugün bize hizmet edenleri. Büyük eserler bırakmış, büyük alimleri. Büyük zaferler kazanmış, kimsenin gösteremediği cesareti göstermiş komutanları. Her biri bizim için ulaşılamaz gördüğümüz yerlere ulaşmış, işler başarmış kimselerdir ki, gözümüzde hürmete şayan, kudreti tartışılmaz kimselerdir. Peki ya Rabbimiz? Bir de onun kudretini düşünelim şimdi. Hiç yoktan bize bir hayat sunuşunu, biz farkında olmadan nefes alıp verirken her nefeste bizi yeniden yaratışını ve yaşatışını, her şeyi yoktan var edişini. İnsan Rabbine borçlu olarak dünyaya gelir. Zihnimizde ve bedenimizde bizimle birlikte yaratılan ne varsa hepsi Rabbimizin bize verdiği borçtur aslında. Ne kadar çok şeye sahipsek borçluluğumuz o kadar fazladır. Nasıl verebilir bu kadar borcu bize Rabbimiz? Ancak yoktan var ederek, değil mi? Sonsuz bir yaratılış varsa sonsuz bir zenginlik de var demektir. Sonsuz bir kudret de sonsuz bir ikram ve lütuf da. İşte Rabbin azameti böyle gösterir kendini varlık üzerinde. İnsanın karanlıktan çıkabilmesi için önce karanlıkta olduğunu fark etmesi gerekir. Rabbin azametini fark edebilmesi için de önce kendi acziyetini fark etmesi. Rabbin azameti üzerine düşündükçe kendi kabiliyetlerimizin kısıtlılığını fark ederiz. Ne kadar az muktedir olduğumuzu. Bizim başaramadığımız, yetemediğimiz ne varsa Rabbin yetebildiğini, onun için zor olmadığını gördüğümüzde anlarız azameti. Öyle bir büyüklükten bahsediyoruz ki, bildiğimiz bütün büyüklerin üstünde, bildiğimiz bütün büyükleri aciz bırakacak, unutturacak bir büyüklük. Büyüklüğü, azameti sonsuz olduğu halde, küçük hiçbir varlığı unutmayacak, ihmal etmeyecek kadar büyük. Azameti kendini kaybettirmez Rabbimize. azametinin etkisine kapılıp yarattığı varlıklara ne haliniz varsa görün demez. Büyüklüğüne büyüklük katan en muhteşem özelliklerinden biri de budur aslında. Zerreden küreye her varlıkla tek tek ilgilenir. Azametini her biri için kullanır, her birine yeter. Ona bir ağırlığı yoktur varlıklarının. Hükmünü kullanmakta cimri davranmaz. Bir yaprağı yaratırken bile öylesine geçiştirmeyen, içine hücrelerden damarlara, renginden havadaki oksijeni alıp kullanışına kadar ince detaylar gizler. Bizim ancak fark edip özel olarak elimize alıp incelediğimizde fark edebileceğimiz detayları bile tek tek yaratır. Tek bir renk yaratabilecekken yüzlerce ton yeşil yaratır. Tek bir şekil yaratabileceği insanı şekil şekil, biçim biçim yaratır. Allah'a zor olan ne vardır ki? Hiçbir şey. Ve bütün bunları yapabildiğini bize göstermişken kendisini bizden uzaklaştırmaz. Ben azim olan Rabbinizim. Bana öylece ulaşamazsınız. Vasıtalara ihtiyacınız var demez. Bir kul Rabbi ile konuşmak istediğinde, ona yakın olmak istediğinde hiçbir vasıtaya ihtiyaç duymaz. Bir secde, bir ayet, bir içten yakarış yeter insanın Rabbi ile iletişime geçmesi için. Bu azamet değil de nedir? Bizi kendine yakın eyleyen Rabbe hamdolsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan güçlü olmak ister. Güç, şu yaşadığımız dünyadaki en büyük etkidir çünkü. Ama güçlendikçe bazı şeylere hiçbir zaman gücünün yetemeyeceğini de anlar. Hiçbir zaman yoktan bir şey var edemeyecektir mesela. Hiçbir zaman kalbinde Allah korkusundan başka bir korku olmayan insanı boyunduruğu altına alamayacaktır. Allah için yaşayan insanlara hiçbir zaman hükmü geçmeyecektir. Demek ki bütün güçleri etkisiz kılacak bir güç var ki, kendini en güçlü sanana bile boyun eğdiriyor. Paranın, makamın, ilmin, kudretinin yetemediği şeyler var. Ne kadar güçlenirse güçlensin, insanın gücünün kısıtlı kaldığı bir yer var. O noktaya geldiğinde anlar insan Rabbin azametini. Benim Rabbimin büyüklüğünü anlamaya ihtiyacım var. Bir ilim insanı bir solucanın boğumlarında görür, bir makam sahibi hükmünün geçmediği bir çalışanında, bir anne karnında hiç yoktan büyüyen bir bebeği kucağına aldığında. Kim acziyeti nerede ve ne zaman burnunu sızlatacak kadar içten hissederse, işte orada Rabbinin azametini görür. Bize düşen o an Rabbi hatırlamaktır. Allahu Ekber diyebilmek, titremek ve kendimize gelmek. Rabbin büyüklüğüne hiçbir şeyin dokunamadığını gördüğümde küçüleceğim ben. Küçülmekten korkmayıp yüreğimi elime alıp, bütün benliğimi çiğneyip alnımı secdeye götürdüğümde acziyetimin içinde yok olacağım. Senden daha azim kimse yoktur Rabbim dediğimde secdemde yeniden doğacağım. İşte o zaman her secde benim için yeniden yoktan varoluş olacak. Rabbim secdeyi beni yüceltmek için emretti. Kaldır başını kulum, ben buradayım. Her adımında sana biraz daha yakınım dediğini hissetmeli kalbim. Benim yaşadığımı fark etmem için buna ihtiyacım var. Azametinden bir haber olmaktan Allah'a sığınırım. Ey Aliyü'l-Azim olan Rabbim! Azametine hayranım. Büyüklük ancak senin şanındandır. Beni yalnızca sana kulluk eden, rızana eren kullarından eyle. Cahillerin senin şanına yakışmayan sözlerinden seni tenzih ederim. Aldanırsam beni onlarla bir tutma. Secdem hesap gününde en büyük delilimdir. Sen azimsin ve ben senin aciz kulunum. Beni salihler arasında haşret. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Ne takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 4 Zafer 1448. Rumi takvime göre 5 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Resmi ilk akademik müessese Encümen-i Daniş'in açılışı. 1851. Arka sayfa. Günün konusu. Sosyal medya bağımlılığı. İslam dini insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve insanın canını, malını, aklını, namusunu ve inancını koruma altına almaktadır. Bu 5 temel değer İslam'da dokunulmazdır ve herhangi bir nedenle zarar görmesine asla izin verilmez. Bu ilke hayatın her alanında geçerli olduğu gibi teknolojinin kullanımı, internet ve sanal dünyada hareket ederken de aynen geçerlidir. Bu bağlamda sosyal medya mecralarında amaçsız, başıboş, ilkesiz ve sorumsuzca haddinden fazla zaman geçirmek, bahse konu 5 temel değerin yıpratılması sonucunu doğurmakta ve bağımlılık durumu gerçekleşmektedir. Dinimiz teknolojinin getirilerinin karşısında değil, bilakis verimli kullanılmasından yana durmaktadır. Sosyal medya mecralarını sorumluluk bilinci gözetilerek, helal haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak her Müslümanın öncelikli sorumluluğudur. Bu sayede kişi hem şahsına hem de topluma fayda sağlamış olacaktır. Bir ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin. Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin.

Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin safa.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini, eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

127. gün. Adab-ı Muaşeret. Ayet-i Kerime Meali. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Nisa suresi 114. ayet. Hadis-i şerif. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken insanlara karışıncaya kadar diğerlerini bırakıp da ikisi fısıldaşmasın. Çünkü bu fısıldaşma onu üzer. Fetva. Cemaatle namazda kamet yapılırken ne zaman ayağa kalkılır? Cemaatle kılınan namazda cemaatin namaz için ayağa ne zaman kalkacağı hususu namazın özüyle değil, adab ve müstehaplarıyla ilgilidir. İmam-ı Azam'a göre cemaatle namaz kılmak üzere kad kâmeti salat yani namaz başladı denildiği anda imamın namaza başlaması namazın adabındandır. İmam bu hareketiyle müezzinin sözünü doğrulamış olur. Bu içtihada göre imamın ve cemaatin bu cümlenin söylenmesinden önce saf düzenini almaları gerekecektir. Fakat namaza kâmet bittikten sonra başlanmasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Ebu Yusuf ve diğer pek çok müştehide göre uygun olan budur. Hanefi mezhebindeki başka bir görüşe göre ise müezzin haydi kurtuluşa anlamına gelen hayye alel felah cümlesini söylediğinde imam ve cemaat ayağa kalkar. İmam namaza başlar, cemaat de ona uyar. Şafii mezhebine göre ise kâmet bittikten sonra namaz için ayağa kalkmak müstehaptır. İmam ayağa kalkmadan yahut henüz gelmeden cemaat namaz için ayağa kalkmamalıdır. Kâmet yapılırken ne zaman kalkılacağı konusu ibadetin özüyle değil adabıyla ilgili olduğundan caminin büyüklüğüne, saf düzenini almaya ve namaza imamla birlikte başlamaya göre düşünülmelidir. Normal büyüklükteki cami veya mescitlerde imamın mihraba doğru yürüdüğü görülünce kalkılması daha uygundur. Zira Resul-i Ekrem namaz için kâmet getirildiğinde beni görmeden ayağa kalkmayın buyurmuştur. Buna göre kişi imamdan çok geri kalmayacak ölçüde ve imamla birlikte namaza başlayacak şekilde hazır olabileceği gibi bir süre önce yerinden kalkmalıdır. Hikmetli söz. Balçıktan yaratılmış çok fena huylu, çok haris, çok açgözlü bir varlık olan bedenimizle göklerden, ruh aleminden gelen tertemiz ilahi bir varlık olan ruhumuz ezeli takdir gereği arkadaş olmuşlar, muvakkat bir zaman için şu dünyada beraber yaşamaktadırlar. Asıl ruhumuz

Ulusumuzun bu bayrağı kötü huylu, ahlaksız birisiyle arkadaş olması, onun yaptığı bütün huysuzluklara, kötülüklere ses çıkarmaması, onu sabretmeye alıştırdığı için iyidir. Çünkü sabır insanın içini açar, gönlünü ferahlandırır. Nitekim aziz Peygamberimiz Efendimiz de sabır ferahlığın anahtarıdır diye buyurmuşlardır. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Sadakadan Sıla-i Rahime. Doktor Yıldıray Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamına gelir ve bu anlamıyla zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. İnfak kökünden türeyen nafaka ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere yaptığı harcamayı ifade eder. Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak üzere yaptığı harcamayla ülke savunmasına yönelik katkıları farz olan infak arasında kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin belli başlı özellikleri sayılırken iman ve namazdan sonra kendilerine verilen rızıklardan infakta bulunmaları zikredilmektedir. Bu ayette geçen infak, tüm infak türlerini içine aldığı gibi infakta bulunurken belli bir ölçüyü de ortaya koymaktadır. Furkan suresinde bu ölçü, israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak şeklinde makul bir dengeyi gözetmek olarak ifade edilmiştir. Bakara suresi 261 ile 267 arası ayetler, infak konusunda özet olarak bizlere şunları söylemektedir. Öncelikle infak ve sadaka, riyakarlıktan ve gösterişten uzak bir şekilde ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Zira mülkün gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır. İnfakta bulunan kişi, yardım ettiği kişinin onurunu incitip zedeleyecek her tür davranıştan uzak durmalıdır. Yardımı asla başa kalkmamalıdır. Yapılan infak, yardım ve sadaka iyi ve kaliteli mallardan olmalıdır. İnfak ve sadakanın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Sadaka ve yardımların istismar edilip edilmediği de araştırılmalıdır. İslam'a göre herkes öncelikle kazandıklarıyla kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır. İnfakta bulunurken kişinin bakmakla yükümlü olduklarından sonra yakın akrabalarını öncelemesi gerektiği hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde ifade edilmektedir. Bakara suresi 215. ayette şöyle buyurulmaktadır: sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o, ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayet, infakta bulunurken en yakınlardan başlayarak harcama yapılması gerektiğini bizlere öğütlemektedir. Dinimizde akrabalık bağlarının canlı tutulmasının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her cuma hutbenin sonunda dinlediğimiz Nahl suresi 90. ayette şöyle buyurulmaktadır: muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı ise yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Bir kutsi hadiste sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın akrabalık ilişkilerini devam ettirenle ilişkilerini sürdüreceğini, onları ihmal edenle de ilişkisini keseceğini, üstelik dünya ve ahirette kendisini cezalandıracağını bildirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerine ayrı bir özen göstererek bir hadislerinde akrabalık ilişkilerini sürdürmeyi Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirmiş, bir başka hadislerinde ise sıla-i rahimin aile içinde muhabbetin artıp malın çoğalmasına ve ömrün bereketlenmesine vesile olacağını bizlere haber vermiştir. İnfak ve sadaka, akrabalık bağlarının güçlenmesine vesile olduğu gibi, akrabalar arasında sevgi ve muhabbetin artmasına da sebep olur. Akrabalık bağları güçlü olan toplumlar, aynı zamanda sosyal yardımlaşma noktasında güçlü toplumlardır. Akrabalık hukukunu koruyup gözeten toplumlar, birlik ve beraberlik açısından da birbirine kenetlenmiş toplumlardır. İnfakta bulunurken akrabaları öncelemek, hem sosyal yardımlaşmaya hem de birlik ve beraberliğe katkı sağlayacaktır. Bir hadislerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, veren el üstündür, vermeye geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et buyurmuştur.
Bu hadis-i şerif infakta bulunurken en yakınların tercih edilmesini bizlere tavsiye etmektedir. Hadiste iyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Bakmakla yükümlü olduklarımız dışındaki kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi ihtiyaç sahibi olan akrabaya infakta bulunmak, yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır buyuran Hazreti Peygamber'in özel olarak teşvik ettiği bir durumdur. Bu konuda bir başka hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine yapılan infakın en hayırlı infak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para. Allah yolunda cihad etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihad ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Hadisin devamındaysa küçük çocuklarına iffetli olmaları ya da Allah'ın kendilerine fayda sağladığı ve onları başkalarına muhtaç kılmaması için infakta bulunan kişiden daha büyük ecir sahibi kim olabilir denmiştir. Sonuç olarak İslam'ın üzerinde çokça durduğu konulardan biri de infak ve sadakadır. İnfak, zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu ibadetlerdir.

ibadetleri muhtevasını aldığı gibi, gönüllü olarak yapılan her türlü iyilik ve hayrı da içeren adeta şemsiye bir kavramdır. İnfak ve sadaka konusunda yakın akrabayı öncelemek dinimizin emir ve tavsiyelerindendir. Bu şekilde yapıldığında hem akrabalık bağları güçlenmiş olacak, hem de çok daha güçlü bir toplumsal yapı inşa edilecektir.

Yapay Zeka, Halüsinasyonlar ve Gerçek Dışı Bilgiler. Meryem Kılıç. Yapay zeka son yıllarda hayatımızın her alanına girdi. Metin yazma, çeviri yapma, analiz etme gibi pek çok alanda kullanılıyor. Bütün bu yeteneklerin yanında giderek daha fazla tartışılan yapay zeka halüsinasyonları ise kritik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka halüsinasyonu bir modelin gerçekte olmayan bilgileri doğruymuş gibi üretmesidir. Peki yapay zeka neden halüsinasyon görür? Bunun temelinde bu sistemlerin çalışma mantığı yatıyor. Büyük dil modelleri yalnızca kelimeler arasındaki olasılık ilişkilerini öğrenir. Her kelimede bir sonraki kelimenin ne olabileceğini hesaplar. Bu hesaplama devasa eğitim verilerinden öğrenilen örüntülere dayanır. Yani bir soruya cevap verirken gerçeği kontrol etmez ve en olası görünen kelime dizisini üretir. Eğer yeterli veri yoksa ya da bağlam eksikse model yine de bir cevap üretir. Kısacası durma mekanizması yoktur. İşte bu noktada halüsinasyon ortaya çıkar. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi eğitim verilerinin kalitesidir. Eğer model eksik, hatalı veya ön yargılı verilerle eğitilmişse bu hatalar çıktılara da yansır. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda veri eksikliği modelin uydurma bilgiler üretme ihtimalini artırır. Bunun yanında yapay zeka modellerinde bir sonraki kelimeyi tahmin etme mekanizması doğruyla yanlışı ayırt etmeden yalnızca bağlamsal olarak uygun olanı üretir. Bu da akıcı ama yanlış içeriklerin ortaya çıkmasına yol açar. Aşırı öğrenme faktörü de halüsinasyonların oluşmasının sebebidir. Model eğitim verisini o kadar iyi ezberler ki yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanır. Bu da özellikle farklı bağlamlarda hatalı genellemeler yapmasına neden olur. Kullanıcılar tarafından verilen belirsiz veya muğlak komutlarda halüsinasyon riskini artırır. Yapay zeka ne sorulduğunu anlayamadığında boşlukları doldurmak için tahmin yürütür. Halüsinasyonlar yanlış tarih, yanlış istatistik ya da hiç var olmamış bilgiler gibi farklı türlerde de ortaya çıkabilir. Bir diğer tür tamamen uydurulmuş içeriklerdir. Model tamamen uydurulmuş veya bazen tamamen hayali bir hikaye kurabilir. Ayrıca doğru yöntemi kullanıp yanlış sonuca ulaşmak gibi mantıksal hatalar da sık görülebilir. Bu durum yapay zekanın artık sadece eğlence ya da basit görevler için kullanılmaması nedeniyle önemlidir. Çünkü sağlık, hukuk, gazetecilik ve akademi gibi yüksek riskli alanlarda da aktif olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda yapılan bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Halüsinasyonların gerçek etkisini anlamak için somut bir örnek vermek gerekirse 2023 yılında ABD'de yaşanan bir olay bu riskleri açıkça ortaya koymuştur. Bir avukat yapay zeka tarafından üretilen sahte mahkeme kararlarını gerçekmiş gibi dava dosyasına eklemiştir. Mahkeme bu durumu fark ettiğinde avukatlara para cezası vermiştir. Bu olay yapay zeka halüsinasyonlarının yalnızca teorik bir sorun olmadığını, gerçek dünyada hukuki ve etik sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde gazetecilikte uydurma kaynaklar kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olabilir veya iş dünyasındaysa yanlış veriler ciddi finansal kayıplara yol açabilir. Sağlık alanında yanlış bir bilgi hatalı tedavi kararları alınmasına yol açabilir. Kısacası halüsinasyonlar küçük bir teknik kusurdan ziyade güven sorunu yaratan kritik problemlerdir. Bu sorunu çözebilmenin önemli yollarından birisi insan denetimidir. Özellikle kritik alanlarda yapay zeka çıktılarının uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca her kullanıcının da açık ve net sorular sorarak alınan cevapları sorgulaması hatalı sonuçların önüne geçebilir. Kısacası yapay zekayı bir nihai otorite olarak değil, yardımcı bir araç olarak kullanmak en sağlıklı yaklaşım olarak gözükmektedir. Tüm bu kritik sorunlar yapay zekayı tamamen reddetmek için bir gerekçe değildir. Ancak onu kullanırken sınırlarını ve risklerini bilmemiz gerektiğini göstermektedir. Nitekim bu teknolojinin önemli zayıf noktalarından biri olan halüsinasyonlar dikkatli ve bilinçli bir kullanım gerektirmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sorun yalnızca teknik geliştirmelerle ilgili değildir. Aynı zamanda kullanıcıların eleştirel yaklaşımı, kaynaklara dayalı doğrulama ve denetim süreçleriyle birlikte yönetilmelidir. Yapay zekanın büyük kolaylıklar ve verimlilik sunduğu inkar edilemez. Ancak ürettiği bilgileri sorgulamadan kabul etmek yerine eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve doğrulamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Önemli olan gerçeğin kendisine ulaşmaktır. Teknoloji sadece bir araçtır.

Birey ve Toplum Huzurunun Üç Anahtarı. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Toplumların ve fertlerin huzurlu, sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arasındaki ilişki ve iletişimin güçlü olmasının büyük önemi vardır. Fertler arasındaki iletişimin kalitesi ise, aralarındaki sözlü ve davranışsal muamelelerin keyfiyetiyle yakından ilişkilidir. Bazı hatalı ve yanlış eylemler vardır ki, bunlar insanların kalbinde üzüntüye sebep olurken, bireyler arasında da güvensizlik ve kırgınlıklara yol açar. Birlik ve beraberliği zayıflatır. İlahi vahiy, insan onurunu ve toplumsal huzuru korumayı esas almış, cahiliye toplumunda yaygın olan insanları alaya alma, ayıplama, küçümseme, onlara hoşlanmayacakları lakaplar takma ve kusurlarını araştırma gibi kötü davranışları kesin bir şekilde yasaklamıştır. Çünkü bu tür hareketler kul hakkına sebebiyet verdiği gibi bireyler arasında kin, kırgınlık ve güvensizlik doğurur. Alay ve istihzadan uzak durmak. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre alay ve istihza peygamberleri inkar eden kavimlerin ve münafıkların özelliklerinden biridir. Bu kötü huy onlara Allah'ı anmayı ve ona iman etmeyi unutturmuştur. İlahi vahiy bu kişiliklerin ayrıntılı tahlilini Hümeze suresinde yapmaktadır. Burada anlatıldığı üzere bu kimseler servetlerine güvenerek dünyada ebedi kalacaklarını zannetmekte, başkalarının kusurlarını araştırmakta, onların şeref ve haysiyetlerini zedelemektedir. Alay ve istihza çoğunlukla iman etmeyenler ve münafıklarla ilişkilendirilse de Kur'an, müminleri de bu kötü davranış biçiminden kesin bir şekilde sakındırmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze Müslümanlar, mümin kardeşleriyle alay etmekten ve onları kötüleyip küçümsemekten uzak durmaya gayret etmişlerdir. Ayıplamamak ve kusurları araştırmamak. Alay etmek, ayıplamak, kusur aramak ve lakap takmak arasında güçlü bir bağ vardır. İnsan zihni önce kusur ve ayıp arayarak bir hazırlık sürecine girer. İlahi mesajsa bu sürecin daha ileriye taşınmasını engellemek için ilk aşamada kusur aramayı ve ayıplamayı yasaklamıştır. Çünkü bu davranış çoğu zaman lakap takmaya ve alay etmeye dönüşmektedir. Böylece Müslümanın daha baştan bu kötü huyun kapısına yaklaşması bile engellenmek istenir. Bu hükümle amel eden Müslüman, muhatabını diliyle, eliyle, gözüyle veya başka bir işaretle alaya almaz. Müslüman kardeşine kötü söz söylemez ve ona lanet okumaz. Geçmiş alimlerimiz de bu kötü eylemden uzak durma konusunda yol gösterici sözler söylemişlerdir. Onlardan birisinde, eğer çokça kusur görmek istersen kusur arayan kimseye bak. Çünkü o insanları kendi kusurlarından daha fazlasıyla ayıplar denilmiştir. Dolayısıyla Müslümanın başkasıyla değil, kendi ayıp ve günahıyla meşgul olması gerekir. Çirkin lakaplar kullanmaktan sakınmak. Konumuz olan ayetin nüzul sebeplerinden birine göre, bir sahabi başka bir sahabiye, annesinin cahiliye döneminde ayıplandığı bir lakapla hitap etmiş, bunun üzerine o sahabi başına eğerek utanmıştır. Bu olayın ardından Yüce Allah mevzumuz olan ayeti indirmiştir. Lakap takma yasağı geniş bir mefhum olup Müslümanın duyduğunda üzüldüğü bütün nitelemeleri içerir. Müslümanı kafir ve fasık gibi vasıflarla nitelemeyi kapsadığı gibi hakaret maksadıyla hayvanların isimleriyle seslenmeyi de içine alır. Lakaplar bazen kişilerin dış görünüşleri ve eksikliklerine göre yapılmaktadır. Halbuki bir Müslümanın dikkate alması gereken şey şekil ve suret değil, kişinin davranışları ve kalbinde taşıdığı fazilettir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bununla birlikte Müslümanın güzel bir lakapla anılması veya isimlendirilmesi yasak kapsamının dışında tutulmuştur.
Yasaklanan bu üç davranışın temelinde Müslümanın mümin kardeşine hürmetle bakmak yerine onu küçük ve değersiz görmesi olduğu söylenebilir. Oysa Allah, alay edilen kimselerin alay edenlerden daha değerli olabileceğini bildirmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bu sebeple bir mümin, kardeşlerine karşı daima saygılı ve değer verici bir bakış açısı geliştirmelidir. Çünkü bir Müslümanın kardeşini küçümsemesi, kalbinde kibir bulunduğuna işaret eder. Zira Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse, hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Dolayısıyla mümin, iç dünyasında bulunan kibir duygusundan arınmaya gayret etmeli, alay etmek ve küçümsemek yerine Müslüman kardeşlerini takdir eden ve onlara değer veren bir tutum sergilemelidir. Bu üç davranışın arkasında eğlenme ya da eğlendirme gayesi de etkin olabilmektedir. Bahsedilen durum, başkasının incinmesi pahasına ortaya çıkan problemli bir hazdır. Kişi, karşısındakinin ne hissettiğini düşünmek yerine kendi aldığı hazza odaklanmakta, böylece başkasının üzüntüsü kendi eğlencesinin aracı haline gelebilmektedir. Eğlence ve keyif adı altında yapılan alaycılık, toplumun hemen her kesiminde görülmekte, masum bir eğlence gibi sunulan bu fiil, toplumda ayrımcılığı artırabilmektedir. Sonuç olarak bir insanın, hangi şekilde olursa olsun bir başkasıyla alay etmesi, onu ayıplaması ve ona çirkin lakaplar takması yasaklanmıştır. Çünkü böyle bir durumda kişi, kendisini üstün, karşısındakini ise değersiz ve küçük görmekte, ona bir nevi şiddet uygulamakta, onu dışlamakta ve kötü bir vasıfla damgalamaktadır. Bunun neticesinde kul hakkına girmekte ve dinen günahkar olmaktadır. Ayrıca bu tür davranışlar toplumda yaygınlaştıkça insanlar arasındaki huzur ve güven azalmakta, kardeşlik bağları zayıflamaktadır. Ya Rabbi, bizleri bu fiilleri yapmaktan uzak eyle. Amin.

Kalemden Kelama devam ediyor.

Modern Çağ ve Yalnızlık Sorunsalı. Doktor Kübra Çiçekli, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ne yanar kimse bana, ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım, bağdı sabahdan gayrı. Huzuli. Modern çağın rüzgarına kapılan günümüz insanı, gündelik yaşamın koşturmacası içinde giderek yalnızlaştı. Görünürde içine girdiği döngüden zaman bulamaması buna sebep olurken, aslında bu bireyselleşme adına kaldırım taşlarını döşediği yolun onu ulaştırdığı noktaydı. Modern zamanlarda insanın kıymeti ve değeri, amaç ve hedefinde ne kadar başarılı olduğuyla paralel algılandı. Geleneksel ahlak anlayışının, insani vasıfların, değerlerin bir kenara bırakıldığı bu dönemde, toplumsal düzlemde değişen algılar, insanların bireysel hayatlarında da etkili oldu. Son yüzyılda insanı merkeze alan indirgemeci yaklaşımda teorik temellerinin oluşturulduğu bencilliğin yükselen anlayış olması diğer kamlığı öldürürken, paralelinde ilerleyen ve hazzı merkeze alan hedonist yaklaşım da kanaati, vefayı, sabrı yok etti. Artık dost, akraba, konu komşu kişinin mutluluğuna hizmet etmiyorsa, amaçlarını gerçekleştirmesinde ve başarılı olmayı istediği alanlarda ona destek sağlamıyorsa, onun için anlam ifade etmez hale geldi. Çünkü o güne kadar korunan normlar, değerler ve kişinin faydasına olmayan her şey modernite ile saçma kabul edilmiş, zamanla toplum içinde geniş uygulama sahası bulacak bir hüviyet kazanmıştır. Bireyselleşme adı altında modern insan kendisine hapsedecek zincirlerin halkalarını bizzat yine kendisi birleştirmiş, teorik zeminse Machiavelli'nin amaç uğruna her şeyi meşru kabul eden oportünist yaklaşımıyla tamamlanmıştır. Artık moderniteyle görünür olan değer kaybı, İslam dininin müntesiplerine öğütlediği insan ilişkilerinde dengeyi sağlama, karşıdakinin de hakkını koruma ve bağların kopmaması kurallarının yavaş yavaş gündemden düşmesine sebep oldu. Fıtratın aksi yönünde kaydedilen gelişmelerle aslında kendi ayağına çelmeyi takan insan, nefsinin esiri olduğu bu yolda kendisine en büyük kötülüğü yine kendisi yapmış oldu. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar, korunmasını istediği bağlar, insan onuruna, şerefine ve haysiyetine yaraşır, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi içindi. Allah Teala'nın korunmasını istediği bağların başında, onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir ayeti kerimesiyle dikkat çektiği sıla-i rahim gelmektedir. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz, Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının ayetinden de anlaşıldığı üzere, insanın akrabaları, komşuları ve ailesiyle kurduğu yakınlık onun Allah'la kurbiyetine vesiledir. İlişkilerin korunmasında herkesin sorumlulukları vardır. Hazreti Peygamber Allah Teala'nın sıla-i rahim için "Ey akrabalık bağı, her kim sana bağlı bulunur, hısımlık bağını ekler durursa

figürlerle ilişki kurmak ve bu tür kimliklere tahammül etmek, komşu, dost, akrabayla bağ korumak kişiyi bazen zorlar. Bu noktada Allah'ın emrini yerine getirmek için nefsine zor ve ağır gelen şeyleri yapması kişinin tekamül yolunda aşacağı bir eşiktir. Buradan hareketle tasavvufi anlamda insanlardan kaçıp yalnız kalan kişinin hakka ulaşmak için yaptığı manevi yolculukta kat ettiği mesafe, toplum içinde yaşayıp insanlarla iletişimi ve ilişkisini dengede yürütenin kat ettiği mesafeden daha azdır. Aynı zamanda kişinin belli bir müddet uzlete çekilmesi, etrafının kalabalık oluşuna aldanmayıp aslında ontolojik olarak yalnız olduğunun farkına varması, onun çevresindekilerle yapıcı ve anlamlı ilişkiler kurabilmesinde etkilidir. Yalnızlık, insan duygusunun en derinindeki gerçeğidir. Yalnız olduğunu bilen ve bir başkasını arayan tek varlık yine insandır. Bu nedenle modern dönemde kaybedilen değerlerle bireyselleşme yolunda ilerleyen insan, suni kaygılar ve amaçları gündeme taşıdı. Fıtri olandan uzaklaşarak çevresiyle bağını koparan insan, oluşan boşluğu durmadan ilerleme, yarışma, rekabet, doyumsuzluk, çekemezlik, düşmanlık gibi duygularla doldurdu. Ancak varoluşuna aykırı olan bu çaba, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek onu mutsuzluğun merkezi olan yalnızlığa itti. Halbuki Kur'an'da müminlerin kardeş olduğu hatırlatılarak, Cenab-ı Hak yarattığı kulunun önünde açtığı ufukla aslında ona mutluluğunun da yolunu göstermektedir. Akrabalarına ve çevresine sevgiyle yaklaşmak ve onlara iyilikte bulunup sıkıntılarını gidermek, hastane ziyaretinde bulunmak, cenaze merasimlerine katılmak, herkese selam verip tebessüm etmek, kimseye sıkıntı ve eziyet vermeyerek Allah'ın emir ve kurallarına riayet eden insan, aslında aksi olduğunda ortaya çıkacak mutsuzluğunun önüne geçmiş, kendisi için en büyük iyiliği yapmış olur. Bununla birlikte insan ilişkilerinin zayıflaması ve kopmasında kıskançlık, haset, gıybet, dedikodu gibi Allah'ın hoş görmediği eylemler oldukça etkilidir. Özellikle rekabet ortamının körüklendiği dijitalleşme ile beraber gerçeklikten uzak olan sanal hayatların yansıtıldığı günümüzde insan, ötekinin hayatının mükemmelliğine hasetle bakar ve kıyaslama yapmaktan kendini alamaz hale geldi. Allah'ın verdiği nimetin kimsenin gözüne sokulmaması dinin temel öğretilerindendir. Peygamber Efendimizin, kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur buyruğu üzere, nimet insana emanettir ve kişi başkalarına yardım edebildiği ölçüde kendi kurtuluşunu elde eder.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hadislerin hikayeleri az sonra. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 4 Zafer 1448. Rumi takvime göre 5 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Resmi ilk akademik müessese Encümen-i

0: Derviş'in Açılışı 1851. Arka sayfa. Günün konusu. Sosyal medya bağımlılığı. İslam dini insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve insanın canını, malını, aklını, namusunu ve inancını koruma altına almaktadır. Bu beş temel değer İslam'da dokunulmazdır ve herhangi bir nedenle zarar görmesine asla izin verilmez. Bu ilke hayatın her alanında geçerli olduğu gibi teknolojinin kullanımı, internet ve sanal dünyada hareket ederken de aynen geçerlidir. Bu bağlamda sosyal medya mecralarında amaçsız, başıboş, ilkesiz ve sorumsuzca haddinden fazla zaman geçirmek, bahse konu beş temel değerin yıpratılması sonucunu doğurmakta ve bağımlılık durumu gerçekleşmektedir. Dinimiz, teknolojinin getirilerinin karşısında değil, bilakis verimli kullanılmasından yana durmaktadır. Sosyal medya mecralarını sorumluluk bilinci gözetilerek, helal haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak her Müslümanın öncelikli sorumluluğudur. Bu sayede kişi hem şahsına hem de topluma fayda sağlamış olacaktır. Bir ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin. Hadi bakalım kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım. Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Oh, çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
3: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
3: Hayır, burada değil. Ne oldu sana, nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
3: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
3: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
3: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
3: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
3: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
3: Aman ya Rabbim.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsam da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
3: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
3: Senden de kardeşim.
0: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini, hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
3: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
0: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, o şekilde olmuş.
0: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
3: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın, o da mutlu olsun.
0: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
3: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
3: Anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
1: Biraz.
3: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
1: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
3: Evet biraz.
1: Ne dedi peki Resulullah?
3: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
1: Evet onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
3: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
1: Böyle dedi demek.

0: rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
1: Ben sana hayır dualarda bulundum.
0: Oh, çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
1: Amin.
0: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
1: Allah senden de razı olsun Abdullah.
0: Amin.
1: Abdullah.
0: Buyur ablacığım.
1: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
0: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
2: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

0: bendelik tavrına olsun amelin. Hak azarına dıraz etme elin. Sende zahir olacak kibri gurur, hasmeder zahrını Allah'ı gayur. Yaptığın her şey kula ve kulluğa yakışır olsun. Allah'ı gücendirecek bir şeye sakın elini uzatma. Sende kibir ve gurur gördüğü zaman gayur olan Allah senin boyunu ikiye büker, sırtını yere vurur.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdım.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Esselamu Aleyküm. Alada Çukurova Küme Evlerinden Ahmet Atmaca. Sıradaki parçayı annem Zuhal Atmaca, babam Mustafa Atmaca, kardeşim Caner Atmaca, yeğenlerim Aynur Ceren Atmaca, Mustafa Onur Atmaca, Mustafa Levent Atmaca, Aziz Mert Erdeve, oğlum Ahmet Kerem Atmaca için gelsin. Teşekkür ederim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Amasya'dan Mehmet Tüngüş, Fatih Koca'dan Ben Senin Gülşeninde İlahisini seslendirmenizi istiyorum. Bu eseri tüm Diyanet Radyo çalışanlarına, eşime, aileme ve tüm Amasyalı hemşehrilerimize, Diyanet personeli kardeşlerimize armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamün aleyküm Dinayet Radyo. Rabbim sizden razı olsun. Ben Kütahya'dan arıyorum. Mutluyum, huzurluyum. Sizin gibi bir radyoyu dinliyorum. Her programı akıcı, güzel. İnsanın ruhunu rahatlatıyor. Güç veriyor. İmanımız tazeleni güzel. Sahabelerimizi, Peygamber Efendimiz'i her şeyi anlatıyorsunuz. Rabbim sizden razı olsun. Sizden dileyim, isteyim bütün sevdiklerime, Muhammed ümmetine eller semaya aç. Açıldı. İlahisini istiyorum. Huzuruna el bağladım. Çalarsınız sevinirim. Allah razı olsun.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Esat Kabaklı'dan O Mübarek Bayrak, İşte Bu Bayrak adlı eseri istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Sevdiklerime selam ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Şeyma. Sizden Grup Tillo'dan Orta Az Bir Namusa isimli eseri çalmanızı rica ediyorum. Bu eseri anneme ve kardeşime armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhabalar Diyanet Radyo. Ben Didim'den Eslem. Tatildeyim ama Kur'an okumaya devam ediyorum. Tüm Kur'an kursundaki çocuklar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Mehmet Akif. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum. Ve en sevdiğim program Asr-ı Saadet Tiyatro Programı. Sıradaki ilahiye anneme, babama ve kardeşim Muhammed Emin ve Şöhedaya armağan ediyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Çevre, tabiat bizim kardeşimiz. İkinci bölüm. Çevre açısından bakıldığında insan hayatında toprak kadar değerli başka bir varlık da sudur. Ölü toprağın canlanması, yemyeşil olması, hayvanların ve insanların su ihtiyacını karşılayabilmesi için gökten tertemiz suyu indiren Allah'tır. Allah bütün canlıları sudan yaratmış ve insana suya bağımlı bir hayat vermiştir. Allah Resulü de yağmuru gördüğünde bu su Rabbi tarafından az evvel yaratıldı buyurarak insanlara su nimetinin değerini hatırlatırdı. Resul-i Ekrem suyun Allah'tan gelen bir bereket olduğunu belirterek yemek duasında bizi suya kandıran Allah'a hamdolsun sözleriyle şükrünü eda ederdi. Abdest ve gusül gibi ibadetlerde de kullanılan su, Hazreti Peygamber'in dualarında "Allah'ım, beyaz elbisenin kirden arındığı gibi beni de günahlardan arındır. Allah'ım, benim günahlarımı su, kar ve doluyla yıka" cümleleriyle yer alıyordu. Çevrenin asli unsurlarından olan suya karşı insanın pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü su hayattır. Gelişi güzel harcanabilecek bir ihtiyaç maddesi değildir. Nitekim bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanından geçmiş ve "Bu israf nedir?" diye sormuştu. Sa'd, "Abdeste israf olur mu?" deyince Resulullah, "Evet, akan bir nehir üzerinde bile olsan abdeste israf vardır" buyurmuştur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber suyun en kutsal gayelerle bile olsa hoyratça kullanılmasına izin vermemiş ve kendisi de buna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimiz su kaynaklarının korunması üzerinde ısrarla durmuş, lanete sebep olan şu üç şeyi yapmaktan, su kaynaklarına, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakının buyurmuştur. Ayrıca durgun su birikintilerinin idrarla kirletilmesi de hadislerde yasaklanmıştır. Deniz suyunun temiz oluşuyla ilgili olarak da Resulullah, "Onun denizin suyu temiz, temizleyici, ölüsü helaldir" buyurmuştur. Kaynakların israfla tüketilmesi çevre dengesini bozmakta ve bundan bütün canlılar zarar görmektedir. Hazreti Peygamber'in doğası kaynaklarının korunmasına yönelik kendi zamanındaki tedbirleri göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde kanalizasyon sularının, tıbbi, kimyasal ve endüstriyel atıkların akarsulara, denizlere ve göllere akıtılmaması gerektiği açıktır. Hayatı nefes alıp vermesine bağlı olan insan, toprak ve su kadar havaya da muhtaçtır. Şehirdeki kalabalıktan uzaklaşıp tertemiz köy havasında büyümeleri ve güzel konuşabilmeleri için bebeklerin bir köyde süt anneye verilmesi adeti Araplarda yaygındı. Bu adet sebebiyle Hazreti Peygamber de çocukluğunda Taif'te yaşayan Halime isimli süt anneye verildi. Hazreti Peygamber havanın temizliğine de önem vermiş, mesela Hicretten sonra Bilal Habeşi'nin ifadesiyle veba beldesi olan Medine'nin hastalıklı havasının güzel bir hale gelmesi için Allah'a dualar etmişti. Ayrıca o insanları rahatsız edecek her türlü kötü kokuya tepki gösterip soğan ve sarımsak yiyenlerin camiye yaklaşmamalarını istemişti. Sıcaktan dolayı mescitte ağır ter kokularının yükselmesi üzerine sahabenin cuma namazına yıkanarak gelmelerini istemişti. Komşu hakkına dikkat çeken bir hadisinde Hazreti Peygamber, "Evini komşusunun evinden yüksek yaparak onun rüzgarını engelleme" demişti. Hazreti Peygamber'in bu buyruğunu bugün belki de en iyi, çarpık kentleşmenin neticesinde apartmanların iç içe girdiği, küçücük bir esintiye muhtaç, boy boy fabrika dumanlarının gökyüzüne yükseldiği, egzoz dumanlarının cadde ve sokakları kapladığı şehirlerde yaşayan insanlar anlayabilir. Kur'an-ı Kerim, "O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz" buyurarak, yeryüzünün doğal elbiseleri olan bitkilerin insanın düşündüğünden çok daha fazla fonksiyonları olduğunu hatırlatır. Altlarından ırmaklar akan yemyeşil cennet bahçelerini tasvir eder. Böylelikle cennete teşvik için insanın güzel manzaralı bir çevrede hissettiği huzura vurgu yapılır aslında. Nitekim Hazreti Peygamber de en zor şartlarda bile yeryüzünün ağaçlandırılmasını teşvik etmiş,
birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in teşvikleri bununla da sınırlı kalmamış, o dikilen ağaçların sevabından, diken kişinin ölümünden sonra da yararlanmaya devam edeceğini, bir kimse bir ağaç diktiğinde Yüce Allah mutlaka bu ağacın meyvesi oldukça ona sevap yazar sözleriyle belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz o sırada azap çektiklerini söylediği iki kişinin kabirlerinin üstüne yeşil hurma dalı koymuştu. Bunun için yaptığını soranlara, bu dallar yaş kaldığı müddetçe azaplarının hafifletileceği umulur cevabını vermişti. Peygamber Efendimizin bu uygulamasını örnek alan sahabeden Büreyde bin Husayb, defnedildiği zaman kabrinin üzerine iki yaş dal dikilmesini vasiyet etmişti. Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerine bağlı olarak tarih boyunca Müslüman kabristanlarının ağaçlandırılmasına özen gösterilmiştir. Ashab-ı kiram da Hazreti Peygamber'in ağaçlandırma ve yeşillendirmeye yönelik teşvik ve tavsiyelerini özenle yerine getirmeye çalıştı. Hazreti Ömer, Hüzeyme bin Sabit'e, "Arazine ağaç dikmene engel olan şey nedir?" diye sorduğunda Hüzeyme, "Yarın ölecek kadar yaşlandım." şeklinde cevap vermiş, Hazreti Ömer bu bahaneyi geçerli bulmayarak bahçesini ağaçlandırması gerektiğini söylemiş ve ağaç dikme işinde onunla birlikte bizzat çalışmıştır. Yine Hazreti Osman, günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken, kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır." cevabını vermişti. Aslında bir Yahudinin kölesi olan Selman-ı Farisi, efendisiyle özgürlük antlaşması yapacağında, Hazreti Peygamber 300 hurma fidanı dikme şartını antlaşmanın maddeleri arasına yazmasını ister. Daha sonra sevgili Peygamberimiz toplanan fidanları dikme işleminde bizzat bulunur ve dikilen bütün fidanlarda fire vermeden tutar. İnsanların zihinlerinde ağacın ve yeşilin yer etmesini isteyen Hazreti Peygamber, toza toprağa bulanmış anlamına gelen Afira isimli bir köyün adını yeşillik anlamına gelen Hadira kelimesiyle değiştirir. Ağaç dikme ve yeşillendirme faaliyetlerinde bulunmak kadar onları korumak ve sahiplenmek de sünnettir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, hayvanların yemesi için ağaçtan yaprak silkeleyen kimseleri, bu işi sopayla vurarak değil, ağacı sallayarak nazik biçimde yapmaları konusunda uyarmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, genel olarak ağaçların gereksiz yere kesilmesini ve bitkilere zarar verilmesini yasaklamıştır. Özellikle de Hicaz iklimi açısından yolcuların ve hayvanların gölgelenmesi gibi önemli faydalar sağlayan sidre ve benzeri ağaçların kesiminin yasak olduğunu, her kim sidre ağacını keserse Allah onu başı üzeri cehenneme atar sözleriyle ifade etmiştir. Hatta çeşitli ihtiyaçlarla zorunlu olarak ağaç kesmek isteyenlere kestikleri ağaçların yerine yenilerini dikmeleri şartını koymuştur. Savaşa çıkan ordusuna ağaçları kesmemeleri özellikle emredilmiştir. Her yıl hektarlarca ormanı çok kısa bir sürede küle çevirerek çevreye en çok zararı veren ateşin yanlış kullanımını önleme temelinde Medine'de bir gece bir evin yanması üzerine Hazreti Peygamber'in "Şüphesiz ki bu ateş size ancak düşmandır. O halde uyuyacağınız zaman ateşi söndürün" uyarısı çevreyi koruma tedbirleri arasında yer alan nebevi bir uyarıdır. İçinde hayvanların ve bitkilerin doğal bir şekilde varlıklarını sürdürebildikleri, ülke genelinde büyük kentlerin ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizleyen yerler vardır. Hava kalitesinin korunmasına katkıda bulunan günümüzdeki yeşil kuşak, sit alanı anlayışı, Hazreti Peygamber'in sünnetinde yasak bölge uygulaması şeklinde görülmektedir. Hazreti Peygamber, o Mekke, Allah'ın yasaklamasıyla kıyamet gününe kadar harem bölgedir. Dikeni kesilmez, avı ürkütülmez, yaş otu yolunmaz buyurmuş, benzer bir uygulamayı Medine'yi mukaddes ve dokunulmaz ilan ederek de yürürlüğe koymuştur. Resul-i Ekrem, bu bölgelerde bulunan bütün canlıların korunması konusunda titiz davranmış, belirtilen kurallara uymayanlar için müeyyideler getirmiştir.
Bu bağlamda vicdani ve ahlaki olarak kim orada yasak bir iş yapar veya yapanı himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Kıyamet gününde Allah onun ne farz ne de nafile ibadetini kabul eder buyurmuş, hukuki olarak da yasak bölgede avlanan ve ağaç kesen birisi yakalandığında onun engellenmesini, elbise ve malzemelerinin elinden alınmasını emretmiştir. Allah yeri canlı yaratıklar için var etti buyuran Allah, yeryüzünü sadece insanlar için değil, bütün canlılar için yaşam alanı olsun diye yaratmıştır. Bundan dolayı Allah, tufan olayında Hazreti Nuh'a gemisine her cins canlıdan birer çift almasını emretmiştir. Bütün varlıklara olduğu gibi hayvanlara karşı da şefkat ve merhamet nazarlarıyla bakan Hazreti Peygamber, hayvanların hedef tahtası olarak kullanılmasını ve birbirleriyle dövüştürülmesini yasaklamış, bindiği devenin huysuzluk yapması üzerine sert davranan Hazreti Ayşe'yi yumuşak davranış şeklinde uyarmıştır. Ayrıca hayvanların yuvaları olan deliklere abdest bozmayı yasaklamış, sebepsiz yere öldürülen bir serçenin kıyamet günü Allah'a halini arz ederek davacı olup, "Ya Rabbi, falan kimse beni herhangi bir yarar için değil de boş yere öldürdü" diyeceğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber, hayvanların var olma hakkına verdiği öneme binaen yolculuk yaparken susayan, bir kuyuya rastlayınca su içen bir adamın, kuyudan çıktığında susuzluktan nemli toprağı yiyen zavallı bir köpekle karşılaşınca, "Benim başıma gelen bunun da başına gelmiş" diyerek tekrar kuyuya inip ayakkabısına su doldurduğu, suyla köpeği suladığını, böyle bir davranışın karşılığında Allah'ın o kuldan razı olduğunu ve onu affettiğini anlatmıştır. Bunun tam aksine aç bırakıldığı ve hatta yerdeki küçük hayvanlarla karnını doyurmasına bile izin vermeyerek bağladığı bir kedinin açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının da bu davranışı yüzünden cehenneme girdiğini nakletmiştir. Bir defasında Allah Resulü, devesi bir deve kuşu yuvasına basıp da yumurtalarını kıran ihramlının her bir yumurtaya karşılık bir gün oruç tutmasını yahut bir fakiri doyurmasını emretmiştir. Yine bir yolculuk esnasında sahabilerinden biri bir yuvadan iki tane yavru kuş almış, yanlarına geldiğinde anne kuşun çırpınışını gören Hazreti Peygamber, "Bu kuşu yavruları sebebiyle üzen kim? Yavrularını ona geri verin" buyurmuştur. Bir devenin sıkıntılı olduğunu fark edince sahibini, "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz" diyerek uyaran Hazreti Peygamber'in bu konudaki buyrukları, her konuda olduğu gibi hayvanlar hakkındaki bilincin de ancak imandan beslenen bir sorumlulukla insanların kalplerine yerleşebileceğini göstermektedir. Sonuç olarak insanlar hem içinde yaşadıkları toplumsal çevre karşısında hem de Allah katında sorumludurlar. Her türlü nimetle kuşatılan çevreyi herhangi bir katkıları olmaksızın hazır bir şekilde bulmuşlardır. Allah çevreyi ve çevrenin unsurlarını insanın hizmetine vermiş ve onlara sorumlu olduklarını bildirmiştir. İnsanlık kendi eliyle müdahale edip kirletmedikçe çevre kendi sistemi içinde temiz kalacaktır. Ancak insanoğlunun çeşitli siyasi, ekonomik ve teknik çabaları sonucunda bugün çevre sorunları olarak adlandırdığımız küresel bir çevre bunalımı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bunalım, insanın içinden çıkamadığı devasa boyutlara ulaşmış ve sadece insanı değil, her türlü varlığı tehdit eder bir hale gelmiştir. Elbette böyle bir krizin temelinde çevreye karşı duyarlılık geliştirilmemesi, kısacası emanetin kıymetinin bilinememesi yatmaktadır. Halbuki kainat bütün güzelliğiyle yüce yaratıcının insana ikramıdır. Ve o, insanları içinde yaşadıkları çevreyi, yeryüzünü imar edip güzelleştirmeye teşvik etmekte, fesatla tahrip etmekten sakındırmaktadır.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 4 Zafer 1448. Rumi takvime göre 5 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Resmi ilk akademik müessese Encümen-i Daniş'in açılışı. 1851. Arka sayfa. Günün konusu. Sosyal medya bağımlılığı. İslam dini insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve insanın canını, malını, aklını, namusunu ve inancını koruma altına almaktadır. Bu 5 temel değer İslam'da dokunulmazdır ve herhangi bir nedenle zarar görmesine asla izin verilmez. Bu ilke hayatın her alanında geçerli olduğu gibi teknolojinin kullanımı, internet ve sanal dünyada hareket ederken de aynen geçerlidir. Bu bağlamda sosyal medya mecralarında amaçsız, başıboş, ilkesiz ve sorumsuzca haddinden fazla zaman geçirmek, bahse konu 5 temel değerin yıpratılması sonucunu doğurmakta ve bağımlılık durumu gerçekleşmektedir. Dinimiz, teknolojinin getirilerinin karşısında değil, bilakis verimli kullanılmasından yana durmaktadır. Sosyal medya mecralarını sorumluluk bilinci gözetilerek, helal haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak her Müslümanın öncelikli sorumluluğudur. Bu sayede kişi hem şahsına hem de topluma fayda sağlamış olacaktır. Bir ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Herkes bir sevgili uğruna çalışır, uğraşır, didinir, durur. Ey hak yolcusu! Sen öyle bir diriye kavuşmayı umarak çalış, çabala ki o gönül verdiğin diri bir müddet sonra cansız bir hale gelip toprağa gömülmesin. Sen hakla sevin, hakla neşelen. Ondan başkasıyla olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir. Başkalarıysa kara kış ayı.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil istifaya istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın.
6: Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
8: 112 112
0: kamu spotu.
9: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
1: Hakkını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Din ve Hayat az sonra. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara merhaba. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyenler. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, bugün dinler arası nesihten bahsedeceğiz. Bir şeyi ortadan kaldırıp yerine başkasını veya benzerini koymak demektir. Terim anlamındaysa dini bir hükmün daha sonra gelen dini bir delille kaldırılması veya Cenab-ı Hakk'ın önceki peygamberlere indirdiği vahiylerde yer alan bazı hükümleri sonraki peygamberlerin vahiylerinden kaldırması ya da yerine benzerini koyması şeklinde tanımlanabilir. Hükmü kaldırılana mensuh, kaldırana da nasih denir. Nesih'in tanımında söz konusu edilen hüküm, Ali İmran suresinin 19 ve 85. ayetlerinde de işaret edildiği üzere, genel adı İslam olan hak dinin asli değil, fer'i hükümleriyle ilgilidir. Başta inanç esasları olmak üzere, dinin ibadet çeşitleri ve ahlak kuralları asli hükümlerdir. İbadetlerin ifa ediliş biçimleri ve insanlar arası müeyyidelere dayalı münasebetler, fer'i hükümler çerçevesine girer. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere has olan ve genellikle isyanları sebebiyle cezalandırıcı özelliği taşıyan hükümlere yer verilir. Bütün peygamberlerin ve mensuplarının aynı iman esaslarına inandıklarını beyan eden Bakara suresinin 285-286. Ayetlerinde önceki ümmetlere yüklenen ağır hükümlerle Muhammed ümmetinin mükellef tutulmaması biçiminde

0: de bir dua da yer alır. Bazı alimlerin anlayışına göre dinler arası nesle temas eden, Bakara suresinin 106. ayetinde söz konusu olan herhangi bir hüküm olmayıp, vahyin ayetin değişmesi İslam'dan önceki ilahi beyanların yerine Kur'an'da şekillenen vahiylerin gelmesidir. Bu bakış açısıyla zaten ilk peygamberlerden itibaren aynı anlamdaki vahyin insan topluluklarının gelişip değişmesine paralel olarak devam eden nesil sürecinin son halkası kastedilmiş olur. Sevgili dostlar, ilahi dinler koydukları hükümlerde insanların ihtiyaç ve şartlarını göz önünde bulundurmaktadır. Bu durum ister istemez ahkamda bir takım değişiklikleri gerekli kılar. Kur'an-ı Kerim'de neshin gereği şu şekilde beyan edilmekte. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Allah Teala insanlığın kültürel gelişimine ve bu gelişimin doğurduğu ihtiyaçlara paralel olarak gerektikçe yeni peygamber ve kitaplar göndermiş, öncekilere ait bazı hükümleri yürürlükten kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim nazil olurken de bu döneme mahsus olmak üzere ve tedriciliğin gereği olarak az miktardaki ayetler diğerlerini neshetmiştir. Buna örnek olarak kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi ve içki yasağı gösterilebilir. Bu duruma göre nesih işlemi, biri sonra gelen bir kitabın kendisinden önce gönderilen kitap veya kitaplarda yer alan hükümleri kaldırması, diğeri de bir kitabın kendi içinde nesih yapması. Yani daha önce koyduğu hükümleri kaldırması olmak üzere iki şekilde düşünülebilir. Neshin yaygın kullanımı birinci şekildedir ve şu şartlarda gerçekleşir. İlahi dinler, biri onun teorik boyutunu temsil eden inanç sistemi, diğeri de uygulamadan oluşan şeriat olmak üzere iki farklı yapıya sahiptir. Akide, yani onun teorik boyutunu temsil eden inanç sistemi, açık ifadelere ve üzerinde ittifak edilen anlayışlara dayanır. O, bütün peygamberlerin ortak davetidir. Şeriatsa insanın Allah, evren ve insanlarla olan ilişkilerini düzenler. Akide asıl, şeriat onun üzerine bina edilen feridir. Dolayısıyla İslami açıdan şeriatın varlığı, akidenin varlığına bağlıdır. Değerli Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bugün program içerisinde dinler arası nesihten bahsettik. Bir sonraki programımızda bu konunun devamıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: Reklam.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Sosyal medya bağımlılığı. İslam dini insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve insanın canını, malını, aklını, namusunu ve inancını koruma altına almaktadır. Bu beş temel değer İslam'da dokunulmazdır ve herhangi bir nedenle zarar görmesine asla izin verilmez. Bu ilke hayatın her alanında geçerli olduğu gibi teknolojinin kullanımı, internet ve sanal dünyada hareket ederken de aynen geçerlidir. Bu bağlamda sosyal medya mecralarında amaçsız, başıboş, ilkesiz ve sorumsuzca haddinden fazla zaman geçirmek, bahse konu beş temel değerin yıpratılması sonucunu doğurmakta ve bağımlılık durumu gerçekleşmektedir. Dinimiz, teknolojinin getirilerinin karşısında değil, bilakis verimli kullanılmasından yana durmaktadır. Sosyal medya mecralarını sorumluluk bilinci gözetilerek, helal haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak her Müslümanın öncelikli sorumluluğudur. Bu sayede kişi hem şahsına hem de topluma fayda sağlamış olacaktır. Bir ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum, sizler iyisiniz.
1: Şükür, iyiyiz, iyiceyiz. Soruyu soran kişinin merakına ben de dahil oldum. Evet.
2: Eyvallah.
1: Efendimiz namazlarını nasıl kılıyordu?
2: Evet.
1: Yani bizim bugün okuduğumuz surelerle mi? Yoksa ona ait kelime, tanım, cümle, ifadeler mi vardı? Çünkü tahiyyattan örnek vermiş dinleyicimiz. Kendine mi salavat ederdi? İşte Muhammed'e, ailesine. Bunu derken orada benlik nasıl devreye giriyor ya da çıkıyordu? Elbette onu bizler gibi düşünmüyoruz.
2: İnsan kendisine nasıl salavat eder? Selam eder.
1: Evet. Hani bu şöyle.
2: Güzel.
1: Evet, bir peygamberi bıraktık, bir veli kul bile, bir toplumda kanaat önderi demeyeyim ama sayılan bir kimse bile ona teveccühler geldiğinde bunu çok olgunlukla karşılayıp mütevazılığını sürdürebilir.
2: Evet.
1: Herkes alkışı kaldıramaz ama kaldıranlar vardır. Elbette ki peygamber bunlarla yakından uzaktan örnek bile değil. Ama bu kez övgü insandan da değil, Rab'den. Böyle olunca bir peygamber olarak o namazlar nasıl kılıyordu?
2: Güzel.
1: Acaba bir ifade biçimi değiştirir miydi, buyursunlar?
2: Hemen ifade edelim Selman Bey. Hani söylediniz ya, Peygamber Efendimiz bizim kıldığımız gibi, bizim okuduğumuz sureler gibi mi? Evet. Aynen. Peygamber Efendimiz namazları bizim kıldığımız gibi kılardı. Bir de tersinden bakalım. Daha doğrusu biz onun kıldığı gibi namaz kılıyoruz. Çünkü bu konuda ilk öğretmenimiz o.
1: Evet.
2: Ona kim öğretti? Cebrail Aleyhisselam.
1: Eyvallah.
2: Mesela yanılmıyorsam ilk ayetleri getirdikten sonra Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o Alak suresinin Bismillah, ikra bismi rabbikellezi halak diye başlayan oku ayetleri geldikten sonra hemen sonrasında geldiği, ikinci kez geldiğinde abdest ve namazla ilgili Peygamber Efendimiz'e rehberlik ettiğine dair rivayetler var. Hemen ertesi gün geldiğine dair rivayetler de var. Bu çok önemli bir şey. Şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'den ayetler, sureler okurdu Kur'an-ı Kerim'de namazda. Namazlarını mescitte Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılan bazı sahabe efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerini Peygamber Efendimiz'den dinleyerek ezberlediklerini söylerler. Hatta bazı hanımefendi sahabeler. Oradan da biliyoruz ve öğreniyoruz ki sahabelerden hanımlar da cemaate devam ederler. Bir hanımefendi diyor ki ben şu sureyi peygamber, sen nasıl öğrendin peygamber? Ben namazlara devam ederdim. Peygamber Efendimiz de namazda bu sureyi okurdu. Ben de ondan dinleyerek öğrendim ve ezberledim dediğine dair rivayetler var. Malum Selman Bey, gene büyük fotoğrafa bakalım, geriye çekilip. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılınmasına dair emirler var. Bunu biliyoruz. Vakitler var. Şu vakitler. Ama namazların nasıl kılınacağı, kaç rekat kılınacağı, hangi namazın bölümünde ne okunacağı, nasıl okunacağına dair bilgiler yok. Bu konuda örnekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimizin bize kadar ulaşmış bir hadis-i şerifi var. Sallu kemara eytümünü usalli. Beni namazını nasıl kılıyor olduğumu görüyorsan siz de öyle kılın.
1: Hı hı.
2: O İslam'ın baş öğretmeni. Sahabe efendilerimizden onların çocukları tabiine, tebeüt tabiine bize kadar gelmiş. Ha, arada müştehit imamlar dediğimiz bu Ebu Hanife gibi, Şafii gibi büyük alimler bunu olabildiğince disipline etmişler. Bizim anlayabileceğimiz hale getirmişler. Bazı hocalarımız da çıkmışlar ilmihal kitapları evet. halinde. Bizim bir gündelik dini hayatımızı devam ettirebileceğimiz kadar lokma lokma bilgiler haline dönüştürmüşler. Yani Kur'an'dan ve sünnetten aldıkları o muhteşem bilgileri bir belli bir metodolojide bizim kolay anlayacağımız bir şekle getirmişler. Çünkü bizim doğrudan Kur'an'a ulaşıp hüküm çıkartma, doğrudan Peygamber Efendimiz'in hayatına ulaşıp oradan sonuçlar ve hüküm çıkarma imkanımız mümkün değildi. Bu sınırlı sayıda alime nasip oldu. Onlar da işte bak dünya durdukça isimleri anılıyor. Ya. Niye yapıyorsun böyle dendiğinde Ebu Hanife böyle yaptığı için diyoruz değil mi? Şimdi burada herhalde sizi de belki soru sahibi kardeşimizi de düşündüren şeylerden birisi özellikle ikinci rekatta oturulduğunda ve dördüncü rekat dediğimiz son oturuşta teşehhüd dediğimiz tahiyyat duası değil mi? Ettahiyyatü lillahi ve salavatü diye başlayan o muhteşem duayı yapmak Efendimiz kendine nasıl yapıyordu bu duayı diye merak buradan kaynaklanıyor değil mi? Evet. Efendimizin de bu duayı okuduğu kitaplarımızda sabit bir bilgi. Hatta alimlerimiz diyor ki Peygamberimiz Kur'an surelerini, Kur'an ayetlerini sahabe efendilerimize nasıl öğretmişse bu ettahiyyatü duasını da aynen o şekilde öğretmiş ve ezberlemelerini öğütlemiştir.
1: Eyvallah.
2: Teşehhüd aslında bunların okunmasıdır. Teşehhüd miktarı oturmak diyoruz ya. Namazın farzlarını sayarken. İşte o teşehhüd bunu okumak o esnada tahiyyat duasını okumak. Şimdi burada da muhteşem bir şey var. Nedir o? Peygamber Efendimizin Miraç hadisesinde huzura kabul edilmesi ve Yüce Allah'a ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü diyerek her türlü bereketin, güzelliğin, ihsanın Yüce Allah'a ait olduğunu söylemesi, Yüce Allah'ın da buna muhteşem bir şekilde karşılık vermesi, ona selam vermesi. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Düşünün, Yüce Yaratıcı'nın Peygamber Efendimiz'e selam veriyor olması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da o selama mukabelede bulunurken Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalih. O Yüce Allah'ın selamını öyle alıyor ki selam bizim üzerimize, meleklerin üzerine, bütün salih kulların üzerine olsun deniyor. Ve rivayetler o ki bu olaya şahit olan bütün melekler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek şehadet getiriyorlar. Bu gerçekten insanın hayal dünyasında düşündüğünde bir kula nasip olabilecek muhteşem bir an. İşte belki de biz de ne zaman namazlarımızı Fatiha'yı okurken bir kere mesela siz soruda ve sizin düşüncenizde Efendimizin kendisine salat edilmesi meselesini dile getirdiniz. Biz Fatiha'yı okurken Yüce Allah'ı ululuyoruz değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onun gönderdiği bir sureyi ona okuyoruz. Ayakta, huzurda, kıyamda.
1: Evet.
2: Sadece bunu düşünmek bile namazı içselleştirmek, namazda huşuya ulaşmak, namazda o bizi biz eden değerlere ulaşmak, namazda özellikle secdede Rabbimize en yakın olduğumuz anı hissetmek açısından muhteşem bir değer. Dolayısıyla bu soru vesilesiyle belki namazlarımızı namaz edecek bir farkındalığa da ulaşabiliriz.
1: Evet.
2: Fatiha ile ve peşine okuduğumuz sure ya da ayetlerle Yüce Allah'a karşı onun gönderdiği ayetlerle hitap et. Namazda Rabbimizle konuşuyoruz. Allahu Ekber derken her defasında Yüce Allah'ın en büyük olduğunu ifade ederek başlıyor ve bitiriyoruz. Rükuda, secdede okuduğumuz dualarla her zaman Yüce Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih kılacak bir teslimiyetle ona arzımızı ifade ediyoruz. Tahiyyatla yine Miraç hadisesini adeta her tahiyyatta yaşıyoruz ve yaşamalıyız. O havayı teneffüs ediyoruz. Peygamber Efendimizin Yüce Allah'la bu kadar yaklaştığı anı temaşa ediyoruz. O kelime-i şehadeti ifade ederken de meleklerin adeta toplu bir şekilde koro halinde şehadet getirdiklerini iç dünyamızda yaşıyoruz. İşte böyle bir namaz
1: ya
2: gerçekten insanları her türlü kötülükten alıkoyar. Cenab-ı Hak namazlarımızı Efendimizin kıldığı gibi
1: amin
2: kılanlardan eylesin inşallah.
1: Amin. Bazen sorular yeni sorulara işaret ediyor. Bakın bu kez bende. Sorular ya da bu soru cevaplar çıkardı içinden başka cevaplar. Dediniz ya hanımefendilerin orada Efendimiz'i dinleyerek ayetleri öğrenmesi. Bir hadis-i şerif, kadınları Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın.
2: Ya.
1: Onu aklıma getirdi. Sonra biz erkekler gibi seni dinleyemiyoruz ya Allah'ın Resulü deyince onlara bir gün ayırmış olması.
2: Evet.
1: Sonra Fatiha'yı tarif ettiniz.
2: Evet.
1: Herhalde bu güzel sure ancak eller önde bağlı, teslim ve huzurda okunmaya layıktı. 40 kez.
2: Ya günde. En az.
1: En az.
2: Ya.
1: Neler neler çıkıyor.
2: Rabbim kabul buyur.
1: Amin hocam. Eksik olmayın.
2: Çok
1: Allah razı olsun.
2: Sizden
1: var olun. Sağ olun.
2: De. Çok sağ olun.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Dr. Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Hazretin Nas'a budur telkini. Utlubul ilmi velev bissini. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin insanlara telkini, ilim Çin'de de olsa gidip alınız olmuştur.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı

0: işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Samimiyetin aslı merhamettir. Merhametli kimseler insanlar tarafından çok sevilirler.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

ben sürekli gerçeğin ve bilginin peşinde koştum. Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçeği ve bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, bakmayı bir alışkanlık olmaktan çıkaran, görmeyi düşünceyle tamamlayan, ilmi tahminle değil, tecrübeyle konuşan büyük bir alime, İbnül Heysem'e ait. Bugün ışığın izini sürerek hakikate ulaşmaya çalışan, aklı sorumlulukla, bilgiyi tevazuyla buluşturan bu kıymetli müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. Takvimler 965'i gösteriyordu. İlim ve düşüncenin canlı olduğu Basra'da ileride çağları aşacak bir isim dünyaya geldi. Adı Hasan İbnül Heysem'di. Aslen Basralıydı. Basra o dönem hadis halkalarının, kelam meclislerinin, matematik ve felsefenin konuşulduğu ilim sofralarıyla doluydu. İbnül Heysem de bu sofraların hepsine sıra sıra oturdu. Ama hiçbirine körü körüne bağlanmadı. Dinledi, düşündü, sorguladı. Ve en önemlisi denedi. Heysem'in hayatı tek bir şehirle sınırlı kalmadı. Bağdat'tan Dımaşk'a, Kahire'den ilmin yankılandığı başka beldelere uzanan bir yolculuk başladı onun için. Bu yolculuklarda felsefeyle tanıştı, mantıkla derinleşti, matematik, astronomi ve tıpta zihnini besledi. Henüz genç yaşlarda şunu fark etti. İnsanlar inandıkları fikirlere sıkı sıkıya sarılıyor ama hakikati aramayı çoğu zaman ihmal ediyorlardı. Kendi kendine kaldığı bir vakitte, gerçeği bulmak zordur. Ona giden yol sarptır ve hakikat şüphelerle örtülüdür, diye düşündü. Bu düşüncesi onu aramaya sevk etti. Zanna yaslanmadı, taklide razı olmadı, söyleneni olduğu gibi kabul etmedi, doğruluğunu sınamak istedi. İlmi kadar ahlakıyla da dikkat çekti. Zekası ve dirayeti ilim meclislerinin dışına taştı. Bir süre sonra devlet kademelerinde görev aldı. Büveyhiler İdaresi'ndeki Basra'da divan görevlisi oldu, ardından vezir unvanıyla görev yaptı. Ancak bu devlet işleri onun tabiatına uygun değildi. Bu durum hayatında büyük bir kırılmaya yol açacaktı. Bu görevden ayrılışı onun için yoluna dönüş oldu. Kalemi, defteri ve zihniyle baş başa kalabileceği bir hayata yöneldi. Çünkü o, ilmin ancak sabırla, dikkatle ve sükunetle büyüdüğünü biliyordu. Kader ağlarını adım adım örüyordu. O dönemde Nil Nehri yüzyıllardır taşkınlığıyla biliniyordu. Bu taşkınlar tarımı etkiliyor, vergilendirmeyi zorlaştırıyor, zaman zaman can kayıplarına yol açıyordu. Fatimi halifesi El-Hakim, Nil'in taşmasının kontrol altına almak için bir baraj yapılmasını istemişti. Bu amaçla mühendisler arandığı duyurulmuştu. Bir ilim meclisinde Heysem bu sözleri duydu ve "Mısır'da olsam Nil Nehri üzerine bir düzen kurar, taşkınlarını önlerdim," dedi. Bu söz dönemin Fatimi halifesi Hakim Biemrillah'ın kulağına ulaştı ve İbnül Heysem Kahire'ye davet edildi. Nil'in kıyısında başlayan bu yeni dönem onun ilim yolculuğunda hem umut hem de imtihan demekti. Yukarı Mısır'da Asvan ve çevresinde uzun ölçümler yaptı. Toprağı inceledi, suyun akışını gözlemledi, hesaplar yaptı. Fakat bütün bu çalışmaların sonunda tasarladığı projenin mevcut şartlarda uygulanamayacağını anladı. Bu bir alim için çok zor bir andı. İbnül Heysem gerçeği gizlemedi. Halifeye durumu açıkça bildirdi ve özür diledi. Bu itiraf sarayda ağır bir sessizlik doğurdu. Hakim Biemrillah beklediği sonucu duymadı, öfkelendi. İbni Heysem o an hayatını kurtarmak için delilik taklidi yapmıştı. Bu sayede idamdan kurtulmuştu. Ancak özgürlüğünü kaybetmişti. Halifenin emriyle ev hapsine alınmıştı. Yaklaşık 10 yıl boyunca evinden çıkamayacaktı.
İbnül Heysem için bu yıllar dış dünyadan çok iç dünyasına yöneldiği bir zaman dilimiydi. Zamanını okumaya, yazmaya ve deney yapmaya ayırmıştı. Ve ilgisini tamamen yeni bir alana yöneltmişti. Işık. O döneme kadar ışıkla ilgili hakim görüş, antik Yunan'dan beri süre gelen bir kabuldü. Empedokles'ten Öklid'e, Batlamyus'tan Elkindi'ye kadar pek çok düşünür, ışığın kaynağının insan gözü olduğunu savunmuştu. Bu görüşe göre gözden çıkan ışınlar nesnelere ulaşıyor, görme bu şekilde gerçekleşiyordu. İbni Heysem bu düşünceyi sorgulamaya başladı. Basit ama sarsıcı bir soru sordu kendi kendine. Eğer ışık gözden çıkıyorsa, karanlıkta neden göremiyoruz? Evinde deneyler yapıyordu. Pencereleri kapatmış, odayı tamamen karanlık hale getirmişti. İlk olarak ışık kaynaklarını inceledi. Kendisi ışık yayan nesnelerin ışığına birincil ışık, başka bir kaynaktan aydınlanan nesnelerin yaydığı ışığa ise ikinci ışık adını verdi. Işığın doğru boyunca yayıldığını savundu. Bunu kanıtlamak için bugün fotoğraf makinesinin temelini oluşturan karanlık oda deneyini ve gölgelerin niteliklerini esas alan başka deneyler düzenledi. Sonuç netti. İster kendisi ışık kaynağı olsun, ister ışığını başka bir kaynaktan alsın, her ışık doğrusal çizgiler boyunca yayılıyordu. Gözün yapısını, görmenin mahiyetini ve görme bozukluklarının sebeplerini bugünkü bilgilere oldukça yakın bir şekilde açıkladı. Ancak onun bu alandaki en büyük başarısı şuydu. Yüzyıllardır kabul gören ışık gözden çıkar anlayışını yıktı. Işığın nesneden göze geldiğini matematiksel ispatlarla ortaya koydu. Böylece görmenin hem fiziksel bir olay olduğunu hem de nesneden göze ulaşan ışınlar sayesinde gerçekleştiğini açıkça gösterdi. Yansıma konusunda da çığır açtı. Düz, küresel, silindirik ve kronik aynalarda ışığın nasıl yansıdığını deneylerle inceledi, bu yansımaların kanunlarını geometrik yöntemlerle ispatladı. Özellikle yansımanın temel kanunu üzerinde durdu. Gelme açısıyla yansıma açısının eşitliği. İbnül Heysem bu kanunu önceki alimlerden farklı olarak ele aldı. Işığın çok yüksek bir hızla hareket ettiğini, ayna yüzeyine ulaştığında ne durabildiğini ne de içine işleyebildiğini söyledi. Bu yüzden ışık sahip olduğu hareket gücünü koruyarak aynı eğimle yoluna devam ediyordu. İşte bu yaklaşım onun yalnızca bir teorisyen değil, modern fiziğin öncülerinden biri olduğunu gösteriyordu. İbni Heysem bu bulgularını yalnızca fizik alanında bırakmadı. İnsan gözü üzerine çalışmalara başladı. Ölmüş insan gözlerini inceledi, görmenin fizyolojik boyutunu anlamaya çalıştı. Yaptığı incelemeleri ayrıntılı çizimlerle kayda geçirdi. Tüm bu çalışmaları Kitabül Menazır adlı eserinde topladı. Bu eserde görmenin nasıl gerçekleştiğini, ışığın kırılma ve yansıma kurallarını, renklerin oluşumunu, güneşin doğuş ve batışta büyük görünmesinin nedenlerini ayrıntılı biçimde açıkladı. Kaleme aldığı Kitabül Menazır yalnızca kendi çağında değil, yüzyıllar sonra da okundu. Eserleri Latince'ye çevrildi. 1572 yılında Friedrich Riesner'in yayınladığı Opticae Thesaurus Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Heysem batıda Elhazen adıyla tanındı, ikinci Batlamyus olarak anıldı. Descartes'in 1659 tarihli Dioptrix eserine kadar dünyanın en kapsamlı optik kitabı Kitabül Menazır olarak kabul edildi. Heysem yalnızca optiğe değil, bilimsel yöntemin kendisine de katkı sunmuştu. Deneyin tekrarlanabilir olması gerektiğini savunmuştu. Kendisinden önce ileri sürülmüş fakat sorgulanmadan kabul edilmiş birçok görüşü çürüttü. Aynı zamanda kendi tezlerini de delillerle ispat ederek optiği doğru önermelerden oluşan bir temel bilim haline getirdi. Bilim insanının okuduğu metinlere bile eleştirel yaklaşması gerektiğini ifade etti. Thank you.
Yıllar geçti. Basra'da başlayan o ilim yolculuğu Kahire'de ağır ağır son durağına yaklaştı. İbni Heysem artık yaşlanmıştı. Gözleri hala ışığın peşindeydi ama bedeni yorulmuştu. 1040 yılında Kahire'de sessiz bir vakitte dünyadan ayrıldı. Ardında ilme adanmış bir ömür bıraktı. Işığı anlattı, görmeyi öğretti, düşünmeye kapı araladı. İlim bir yol oldu, bu yol çağları aştı. Adıysa hakikatin izini süren dillerde anıldı. Sevgili dinleyenler, bugün ışığı sabırla ölçen, hakikati zanla değil, delille arayan büyük bir bilgeyi İbnül Heysem'i andık. Onun bıraktığı iz, aklın, gözlemin ve hikmetli düşüncenin asırlar boyu süren yürüyüşüdür. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 4 Zafer 1448. Rumi takvime göre 5 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Resmi ilk akademik müessese Encümen-i Daniş'in açılışı 1851. Arka sayfa. Günün konusu. Sosyal medya bağımlılığı. İslam dini insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve insanın canını, malını, aklını, namusunu ve inancını koruma altına almaktadır. Bu 5 temel değer İslam'da dokunulmazdır ve herhangi bir nedenle zarar görmesine asla izin verilmez. Bu ilke hayatın her alanında geçerli olduğu gibi teknolojinin kullanımı, internet ve sanal dünyada hareket ederken de aynen geçerlidir. Bu bağlamda sosyal medya mecralarında amaçsız, başıboş, ilkesiz ve sorumsuzca haddinden fazla zaman geçirmek, bahse konu 5 temel değerin yıpratılması sonucunu doğurmakta ve bağımlılık durumu gerçekleşmektedir. Dinimiz teknolojinin getirilerinin karşısında değil, bilakis verimli kullanılmasından yana durmaktadır. Sosyal medya mecralarını sorumluluk bilinci gözetilerek, helal haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak her Müslümanın öncelikli sorumluluğudur. Bu sayede kişi hem şahsına hem de topluma fayda sağlamış olacaktır. Bir ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu, sigarayı bırak.

0: Çıkınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla iletişimini, hayatında çocuklara verdiği yeri ve çocuklarla ilgili yatırımlarını konuşuyoruz bu programda. Peygamber Efendimiz zamanında yetişkinlerle çocuklar arasındaki iletişim bazen çok da sevimli ve sevgi dolu değildi. Peygamber Efendimiz ise çocuklara sevgi sunmayı, onlarla merhamet odaklı bir ilişki geliştirmeyi önemsemiş ve ashabına model olmuştu. Ashab-ı kiramdan Mahmud bin Rebi radıyallahu anh diyor ki, ben 5 yaşındayken Hazreti Peygamber'in bir kovadan ağzına su alarak o suyu yüzüme püskürttüğünü ve benimle oynadığını hatırlıyorum. Ağzına su alıp da karşıdaki çocuğa doğru püskürtmek, bir bakıma su savaşı yapmak, bizim peygamber imajımızla doğrusu biraz çelişiyor. Çünkü biz peygamber deyince saygın, daima yüksekte, uzakta ve hatta ulaşılmaz bir peygamber düşünüyoruz bazen. Oysa Peygamber Efendimiz herkes için ulaşılabilir olduğu gibi çocuklar için de gayet yakın ve sevgi doluydu. Peygamber Efendimiz o dönemin alışkanlıklarının aksine çocuklara sevgi göstermekten çekinmezdi. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz duygularını açıkça ifade etmeyi seven bir insandı. Öfkelendiğinde bu belli olur, üzüldüğünde gözleri yaşarır, sevindiğinde yüzü ışıl ışıl olurdu. Peygamber Efendimizin duygularını ifade etmekten çekinmeyen, sıcakkanlı, ülfet dolu yapısı etrafındakilerle ilişkisini kolaylaştırıyordu. Peygamber Efendimizin çocuklarla bu yakın ilişkisini ve onlarla oyun oynayışını garipseyen sahabiler de vardı. Hatta bu onlar için o güne kadar görmedikleri bir şey olduğundan, doğrusu biz çocukları kucaklamayı, öpmeyi, onları sevmeyi ve onlarla yakın ilişkiyi kendimize yakıştıramıyoruz. Sen bunu hep böyle yapıyor musun diyerek peygamberimize soruyorlardı. Peygamber Efendimizin böylesine yakın bir iletişim kurmasının altında elbette çocukların sevilme ihtiyacı vardı. Ama çok daha önemlisi çocukla sağlıklı bir bağ kurmak esastı. Peygamber Efendimizin bu bağı kurarken sadece sohbet gibi, bazı şeyleri emredip öğretmek ya da yasaklamak gibi, sadece birlikte yemek yemek ya da çarşıda dolaşmak gibi günlük işler ve ilişkiler değil, oyun gibi son derece çocukça bir şey yapması ise dikkate şayandır. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün torunu Hüseyin'i omzunda taşıyordu. Bir adam dedi ki, bindiğin binek ne güzelmiş yavrum. Bunun üzerine peygamberimiz döndü ve dedi ki, o da ne güzel bir binici değil mi? Peygamber Efendimiz torunlarını omzuna alır, bazen atçılık oynar gibi onları sırtında gezdirir, kucağında oturtur, onlara sarılır, öper ve dua ederdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarla oyun üzerinden ilişki kurması, aslında oyunun bir çocuk için ne kadar özel ve vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu bildiği anlamına geliyor. Çünkü çocuk oyun sayesinde sadece eğlenmez, sadece vakit geçirmez, sadece oyalanmaz, aynı zamanda bağ kurar, güven inşa eder. Hayata ve dünyaya karşı büyükleriyle arasındaki bağın güçlenmesi, onu geleceğe sağlıklı bir birey olarak hazırlamanın en önemli temellerinden biridir. Çocuk anne babasıyla ya da yetişkinlerle oyun oynadığı zaman kendisine zaman ayrıldığını hissederek kendini değerli hisseder. Sevildiğini ve seven kişinin ona bu sevgisini göstermek için özel zaman ayırdığını bilmek çocuğun sağlıklı kişilik gelişimini destekler. Aslında çocukla oyun oynamak bir yandan da onu eğitime ve rehberliğe dahil etmek demektir. Oyun sırasında anne baba çocuğa bir takım kuralları, sınırları, hatta bir takım problemlerin çözümünü çok doğal bir şekilde öğretebilir. Anne babanın oyun kuruculuğu ve oyun esnasındaki esnekliği çocuğun karakterinin gelişimine ve çocuğun kişiliğini anne babanın daha yakından tanımasına da vesile olur. Oynarken çocuk bir iletişim dili geliştirir.
kendisini çok daha rahat ifade eder ve kendisine yönelen her türlü mesajı çok daha rahat alır. Dolayısıyla aslında çocukla rahat iletişimin en doğal ve en tatlı yoludur oyun oynamak. Çocuğun duygusal anlamda gelişmesi, oyun sayesinde duygularını daha rahat dışa vurması ve anne babanın bu duygulardan haberdar olması çok önemlidir. Bazen çocuğun içerisinde bir sıkıntı varsa, bilmediğimiz bir kaygı, bir korku varsa, çocuğun bir tedirginliği varsa oyun sayesinde öğreniriz. Çocuğun hayallerini, umutlarını, geleceğe yönelik planlarını, içinden coşanları oyun sayesinde duyarız. İşbirliği yapmayı, birlikte bir başarı elde etmeyi çocuklar birlikte oynayarak öğrenirler. Dolayısıyla aslında anne babanın çocukla birlikte oyun için vakit geçirmesi asla boşa geçen zaman değildir. Elbette bir anne baba bir çocuk için tek oyun arkadaşı olamaz. Ama maalesef bugün hiç oyun arkadaşı olmayan anne babalar çocuklarını telefona ya da tablete oyun arkadaşıymışçasına bağlamış durumdalar. Oyun, çocuğun duygusal dünyasını, manevi gelişimini ve anne babayla kurduğu bağı güçlendirecekken, bugün maalesef bunların hepsinden mahrum olan pek çok çocuk ellerindeki tabletlere ve telefonlara gömülmüş bir şekilde oyundan uzaklar. Aslında çocuğun oyun

0: Oyuncaklarla oynarken bile çeşitli planlar, karakterler, isimler ve çeşitli olaylar kurgulaması onun geleceğe yönelik gelişimi açısından çok değerlidir. Ama bugün çocuklar tamamıyla onların dışında planlanmış, geliştirilmiş, kurgulanmış bir dünyanın içinde hayal güçlerini hiçbir şekilde devreye sokmadan tabletlerde oyunlara gömüldüğünde ve hele de bu oyunun içinde sevgi ve merhamet değil, şiddet ve korku olduğunda oyun anlamını tamamen yitirmektedir. Bu anlamda Peygamber Efendimizin çocuklara yakın olması, onlara her an kendisine ulaşabilecekleri, onunla bağ kurabilecekleri mesajı vermesi, onların sevgi dolu bir dünyada büyümesi için yanı başlarında olduğunu ve bir güven kaynağı olduğunu onlara göstermesi son derece değerlidir. Kıymetli dinleyenler, çocuk oyunla yaşar. Çocuk için oyun hayatın ta kendisidir. Bu oyunu bir başkasının kurgusu içinde ekran içerisine çocuğu hapsedecek şekilde ve çocuğun sadece vakit geçirdiği ama iyiliği, güzelliği öğrenemediği bir biçimde yaşatmak çocuklarımız için yazıktır. Çocuklar arkadaşlarıyla olduğu gibi büyükleriyle de gerçek oyunlar oynamalı ve oyunun tadına vararak geleceğe hazırlanmalıdır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Aktın yine kan yaşım, yollarımı bağlar mısın? Neden elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare? Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı, Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

zincire vurunca hüzünler seni. Şefkatime sığın, sarayım yavrum. Şefkatime sığın, sarayım.

0: geliyor. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'den son derece hikmetli bir ayet üzerinde inşallah tefekkür edeceğiz. En'am suresinin 71. ayeti. Rabbimiz bu ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. De ki Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. Bize ne bir faydası ne de zararı olacak şeylere mi tapalım biz Allah'ı bırakıp da? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geriye küfre dönelim de arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? Ve nurattu ala aqabina ba'de iz hedana Allah. Allah bizi hidayete eriştirdikten sonra gerisin geri küfre mi dönelim? Kimler gibi? Kellezistehvetu şeyatinu fil ardı hayran. Yani şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip açık açık böyle bir arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? Lehu ashabun yed'unehu ilel hudetine. Arkadaşları kendisine doğru çağırıyor. De ki kul inne hudallahi huvel hüde. Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Ve ümirne linüslime li rabbil alemin. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Aziz kardeşlerim, bu ayet bir müminin kalbinde yankılanması gereken en derin hakikatlerden birini gözler önüne seriyor. Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. İnne hudallah huvel huda. Öyleyse hidayete ermiş bir kul niçin gerisin geri dönsün? Hidayete ermiş bir kul nasıl olur da karanlık ve batıl bir geçmişe razı olabilsin? Merhum Elmalılı Hamdi Yazır müfessirimiz bu ayetin tefsirinde şunu söyler. Burada aklını kullanmayan ve sapıklıkta direten insanların hali açık bir arazide yolunu şaşırmış, yolunu kaybetmiş bir kimsenin haline benzetilmiştir. Etrafındaki dostları onu kurtarmaya çalışmakta ama o nefsinin ve şeytanın çağrısına uyarak karanlığa doğru gitmektedir. Halbuki lehu ashabun yed'unehu ilel hudetine. Yani onun arkadaşları hidayete davet ediyor, bize gel diyorlar. Ama o kellezistehvetu şeyatinu fil ardı hayran. Artık şeytanın kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip evet fil ardı hayran açık arazide şaşkın bıraktığı bir kimse olmayı tercih etmiş. Değerli dinleyiciler, Allah'ın insanı İslam ile şereflendirmesi bir nimet değil de nedir? Peki bu nimeti aldıktan sonra onu terk etmek, hidayetten küfre dönmek, bir dostun elinden tutup
aydınlığa çekmeye çalıştığı halde karanlığa koşan birinin durumuna benzemez mi? Müfessirlerimizden Seyyid Kutup bu ayetin hikmetini hayatın içinden örneklerle derinleştirerek şöyle yorumlar. İman bir nurdur. Kalbe yerleştiğinde her şeyi anlamlandırır. Onu terk eden bir insan yönünü kaybetmiş, çağıran sesleri ayırt edemeyen, hangi istikamette olduğunu bilemeyen bir kimse gibi olur. Onu hidayete çağıran dostlarının sesini bastıran içindeki vesvesedir, tutkudur, nefistir. Ne kadar manidar değil mi? Allah bizi hidayetle buluşturmuşken neden tekrar karanlığa dönelim? Neden bizim elimizden tutup kurtaran Rahman'ın yolunu bırakıp ne bize faydası ne de zararı dokunabilecek putların isimleri değişse de işlevleri aynı kalan o boş heveslerin, dünya tutkularının, moda ilahlarının peşine düşelim? Değerli kardeşlerim, aziz dostlar, bu ayet bir kıssadan ibaret görülmemelidir. Bugünün Müslümanlarına da seslenmektedir. Sen hidayet bulmuşken niçin dönüp de dizilerin, trendlerin, sosyal çevre baskı

0: Başkasının veya dünyevi menfaatlerin peşine takılasın diye bugünün Müslümanına da sormaktadır. Birileri çağırır sizi, bize dön derler. Ne olacak canım, herkes böyle yaşıyor derler. Ama siz bilin ki bu tür çağrılar ve bu tür sesler hakikatin sesi değildir. Çünkü hakikatin sesi şunu söyler. İnne hudallah huvel huda. Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Öyleyse aziz kardeşlerim, biz de şunu diyelim. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Ve ne pahasına olursa olsun o teslimiyet yolundan dönmeyelim. Rabbim bizleri hidayet üzere sabit kadem eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 4 Zafer 1448. Rumi takvime göre 5 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Resmi ilk akademik müessese Encümen-i Daniş'in açılışı 1851. Arka sayfa. Günün konusu. Sosyal medya bağımlılığı. İslam dini insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve insanın canını, malını, aklını, namusunu ve inancını koruma altına almaktadır. Bu 5 temel değer İslam'da dokunulmazdır ve herhangi bir nedenle zarar görmesine asla izin verilmez. Bu ilke hayatın her alanında geçerli olduğu gibi teknolojinin kullanımı, internet ve sanal dünyada hareket ederken de aynen geçerlidir. Bu bağlamda sosyal medya mecralarında amaçsız, başıboş, ilkesiz ve sorumsuzca haddinden fazla zaman geçirmek, bahse konu 5 temel değerin yıpratılması sonucunu doğurmakta ve bağımlılık durumu gerçekleşmektedir. Dinimiz, teknolojinin getirilerinin karşısında değil, bilakis verimli kullanılmasından yana durmaktadır. Sosyal medya mecralarını sorumluluk bilinci gözetilerek, helal haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak her Müslümanın öncelikli sorumluluğudur. Bu sayede kişi hem şahsına hem de topluma fayda sağlamış olacaktır. Bir ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Doğru yap. Doğru söyle. Doğruyu gizleme. Ancak gammaz olma. Dedikodu yapma. Temiz olan kendini temiz tutar. Temiz olanlar temizleri tutar. Sana saygı gösterene saygılı ol. Kibirli olma.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kaç kişiyiz?
2: 12 bin kadar.
1: Bu defa zafer bizim olacak.
2: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
1: Senden bir isteğim var.
2: Nedir söyle?
1: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
2: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
3: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
4: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
3: Evet, dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
4: Savuştur gitsin.
2: Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya and içmiş koca bir ordu var.
4: Dediklerini kabul ediyoruz. Git Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
2: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.
5: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
6: Ne diyorsun?
5: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
6: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: 90. Bölüm.
7: Zübeyir bin Avvam peygamberimizin isteği üzerine Beni Kurayza mahallesine giderek Yahudilerin planlarını öğrendi. Söylentiler gerçekti. Yahudiler Kureyş'le ittifak etmiş, Müslümanları arkadan vurmak için hazırlanıyorlardı.
5: Zübeyir geliyor.
8: Esselamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam. Haberler nedir?
8: Aynen söylediğin gibi. Anlaşmayı bozmuşlar. Silah ve adam topluyorlar.
5: Yahudilerden hangisinin sözüne sadık olduğunu gördük ki?
8: Peygamberimize haber verelim.
5: Çadırında seni bekliyor.

0: Haberler doğruymuş demek.
1: Şehrin içinde güvenliği sağlamalıyız.
0: Peygamberimiz Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz'ı çağırdı. Şimdi onlarla görüşüyor.
1: Biri Evs'in, diğeri Hazreç'in lideri. Kurayz oğullarıyla müttefiklerdi. Uzlaşma mı sağlamak istiyor acaba?
0: Sanırım.
1: Bu adımı atma cesaretini gösterdiler. Geri döneceklerini sanmıyorum.
0: İnşallah anlaşma sağlanır. Çoluk çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız?
1: Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter.
0: Sa'd çadırdan çıkıyor. Sa'd, neye karar verdiniz?
2: Kurayz oğullarına aramızdaki anlaşmayı hatırlatmak için gidiyoruz Ebu Bekir.
3: Biliyorsun, Müslüman olmadan evvel onlarla müttefiktik. Bugüne kadar bir sorun yaşamamıştık. Anlaşmaya yanaşacaklarını umuyorum.
0: İnşallah umduğun gibi olur. Allah kolaylık versin.
2: Peygamberimiz kesinlik kazanana kadar bu durumun Müslümanlar arasında yayılmamasını istedi.
0: Birkaç kişi dışında bilen yok, merak etme. Biz de kimseye bahsetmeyeceğiz.
1: Allah yardımcımız olsun.
3: Sağ ol Ömer.
1: Bismillah. Hadi de.

0: Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ubade sizi görmek istiyor.
1: Aldığımız karar yayıldı tabii. Gelsinler.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Ey Kâb, kulağımıza erişen sözlerin doğruluğundan emin olmak istedik.
1: Neymiş onlar?
2: Aramızdaki dostluk anlaşmasını yırtıp atmışsın.
1: Doğru duymuşsun. Artık aramızda bir anlaşma yok.
3: Anlaşmayı feshetmenin sonuçlarının ne olacağını da biliyorsundur.
1: Aramızdaki barış dönemi bitmiştir. Siz Nadiroğullarını topraklarından çıkarmakla amacınızı belli ettiniz. İlk fırsatta bize de aynısını yapacaksınız. Yeni bir anlaşma istiyorsanız Nadiroğullarının yurtlarına geri dönmesini sağlayın.
3: Nadiroğulları yaptıkları ihanetin bedelini ödediler. Onlar için artık burada yaşama imkanı kalmadı. Siz de sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz.
1: Yalancı! Onlar sizin hileleriniz yüzünden göç etmek zorunda kaldılar. Bundan sonra sizinle aramızda hiçbir hukuk kalmamıştır.
2: Sen nasıl olur da sağda yalancı dersin? O Evs'in lideri ve senin büyüğündür.
3: Başına gelecekleri söyleyeyim. Kureyş müşrikleri bozguna uğrayacaklar ve seni Medine'nin ortasında yapayalnız bırakıp gidecekler. O zaman biz senin üzerine yürüyeceğiz. Yurdunuzdan bizim hükümlerimize boyun eğerek çıkacaksınız. Teslim olacaksınız. Nadiroğulları sizden daha kuvvetli olduğu halde Allah'ın onlara neler yaptığını gözlerinle gördün. Bundan önce de Kaynıkoğulları hükmümüze boyun eğerek teslim olmuşlardı. Sıra sizde.
1: Sen beni üzerime yürümekle mi korkutuyorsun? Boğaz günü siz Evslilerle Hazreçlilerin arasına girmiş olmasaydık şimdi esameniz okunmazdı. Sana da gökten haber aldığını söyleyen adamına da lanet olsun.
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun.
4: Ne oldu? Neler oluyor? Durun bir dakika.
3: Sakin ol Sa'd. Buraya bunun için gelmedik. Onlar bizim sözümüzün eri olduğumuzu bilirler. Bundan sonra konuşulacak söz kalmadı. Açıkça bize savaş ilan ettiklerini söylediler. Kendi kanunlarında ihanetin bedeli çok ağırdır. Dilleriyle inkar etseler de bizim aramızda bir peygamber olduğunu biliyorlar. Biz üzerimize düşeni yaptık ve onları uyardık. Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar.
2: Doğru. Ok yaydan çıktı artık. Dönüp Resulullah'a durumu anlatalım.
5: Kureyş ordusu Medine'yi çepeçevre sardığında hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı. Şehre girişi engelleyen büyük hendek, Arapların daha önce görmediği bir savunma taktiğiydi. Ordunun kumandanlarından Halid bin Velid ile İkrime bin Ebu Cehil hendeyi incelemeye başladılar.
6: Bu hilekarlık!
7: Bu şey de nedir? Daha önce hiç görmedim.
6: Arapların bildiği bir şey değil. Aralarında yabancı biri var.
7: Farslıların böyle hendeklerle güvenliklerini sağladıklarını duymuştum.
6: Öyle olmalı. Korkaklar, karşımızda duramayacaklarını biliyorlar.
7: Bu çukuru ne zaman kazmışlar?
6: Biz yola çıkmadan haber almış olmalılar.
7: Muhammed'in casusları iyi çalışıyor demek.
6: Hendeyi boydan boya kontrol ettim. Çok kısa bir kısmı diğer yerlere göre daha dar.
7: Orası da yakından takip ediliyor.
6: Atlarımız daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Şiddetli tepki göstereceklerdir.
7: Atlatmayı denemeliyiz.
6: Deneyelim. Ama başarılı olacağımızı sanmıyorum.
7: Ben de sanmıyorum. Sadece şu uçta bir yer var. Okçular savunmayı kırarsa biz hendeyi aşıp oradan ilerleyebiliriz.
6: Gel bir daha kontrol edelim. Zayıf noktalarını öğrenmemiz lazım.
7: Hadi bakalım.

0: Yahudilerin ihanet haberi öğrenildiğinde münafıklar ortamı kızıştırmak için imkan bulmuş oldular. Çeşitli mazeretlerle savaş meydanını terk etmek ve evlerine dönmek için izin istiyorlar, yaşanılacak büyük bir yenilgiden bahsederek müminleri zaafa düşürmeye çalışıyorlardı.
1: Saad, biraz gelir misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
2: Hayırdır Zübeyir? Ne oldu?
1: Münafıklardan ileri geri konuşanlar çoğaldı. Bazıları da evlerimiz korumasız, çoluk çocuğumuzun canı tehlikede diyerek Resulullah'tan izin istiyor.
2: O kendisinden bir şey istendiğinde hayır demez. Bunu bildikleri için sıvışmanın yolunu arıyorlar. Kimler böyle yapıyor sen biliyor musun?
1: Harise oğullarından birkaç kişiyi izin isterken gördüm.
2: Ne zaman başımız sıkışsa ortalıktan kaybolurlar. Buna engel olabilirim.
1: Senin onlar üzerindeki etkini bildiğim için sana söyledim.
2: Tamam. Ben hem peygamberimizle hem de onlarla görüşürüm. Esselamu aleyküm Ebu Bekir.
3: Ve aleyküm selam Saad.
2: Resulullah içeride mi?
3: Evet, geldiğini haber veriyor. Seni bekliyor, buyur içeri.
2: Ya Resulallah, bazı adamların evlerini bahane ederek senden izin istediklerini duydum. Onların karakteri böyledir. Ne zaman birlik içinde olmamız gerekse böyle yaparlar. Biz yıllardır bir aradayız. Lütfen onlara izin verme. Bazılarına izin verirsen diğerleri de aynısını yapacaktır. Müsaade edersen ben onlarla konuşur ve onları yaptıklarından vazgeçiririm.
0: Peygamberimiz Saad'ın önerisini kabul etti ve Saad onları ikna etti.
4: Şu işe bak. Resulullah Müslümanlara zenginlik vaat ediyor. Gelecekte malik olacakları büyük toprak parçalarıyla ilgili müjdeler veriyor. Ama düştüğümüz hale bak. Bir hendeğin dibinde ölmeyi bekliyoruz. Karşımızda binlerce kişilik bir ordu, ardımızda bizi kesmeyi bekleyen Yahudiler.
5: Şşşt, sessiz ol, duyacaklar.
4: Duyarlarsa dursunlar. Şuradan abdest bozmaya bile çıkamıyoruz.
5: Tamam, sakin ol. Bak, yanımıza yaklaşanlar var.
4: Bu bir aldatmacadan başka bir şey değil.
6: Bir şey mi dedin? Kendi kendine mi konuşuyorsun?
4: Dünya hayatı diyorum. Aldatmacadan başka bir şey değil.
6: Öfkeli görünüyorsun.
0: Yahudilerin girişiminden sonra Medine'de güvenlik önlemleri artırıldı. Müslümanlardan 200 kadar asker şehrin sokaklarında sürekli gezerek Yahudilerin baskınına karşı önlem alırken diğer Müslümanlar da hendeğin civarında nöbet tutuyordu. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde anlatıldığı gibi Müslümanlar müşrik, münafık ve Yahudilerden pek çok gruba karşı tek başlarına mücadele veriyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Eğer gönlün sırlarına mezar olursa, muradın çabucak hasıl olur. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, her kim sırrını gizlerse, muradına çabucak erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir.

Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Neden çalışmıyor? Pili mi bitti? Hemen yenisini takalım. Peki, eskisini ne yapalım? Hayatımızı kolaylaştıran piller ve bataryalar ağır metaller içerir. Yutma ihtimaline karşı çocuklardan uzak tutulması gerekir. Yabancı cisim yutma, çocuk ölümlerinin sebeplerinde ilk sırada. Düğme pil gibi pil çeşitlerini yutan çocukların sayısı da teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte katlanarak arttı. Yetişkinler de çocuklar kadar dikkatli olmak zorunda. Pili ısırarak ömrünü uzatabileceğinize dair yanlış bir inanca sahipseniz, kendi ömrünüzü azalttığınızı bilmelisiniz. Atık piller insanı doğrudan zehirleyebilir ya da hava, su ve toprağa karışarak zehir saçabilir. Bir pilden bir yüzme havuzunun üçte birini dolduracak kadar zararlı madde çıkabilir. Miyada dolmuş ya da kusurlu piller biriktirildiğinde yangın ve patlama ihtimali ortaya çıkar. Atık pillerden kurtulmak kolay. Endişelenmeyin. Cami, okul, muhtarlık gibi kamuya açık alanlardaki toplama merkezlerine atık pilleri bırakabilirsiniz. Pillerin geri dönüşmesi hem tasarrufu hem gıda güvenliğimizi sağlar. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin."
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, kurdeleyi kesmek için seni çağırıyorlar.
2: Hadi gidelim o zaman.
1: Maalesef ben seninle gelemem.
2: Nedenmiş?
1: Devlet hastanesine ambulans bağışında bulunan ben değilim ki. Hem geldim diyelim, tepside bir tane makas var.
2: Olsun, sen yine de gel. Bir makas daha isteriz.
1: Madem öyle diyorsun, geleyim bari.
2: Hadi.
1: Bu arada kurdeleyi kesmeden önce bir konuşma yapacaksın değil mi?
2: Kısa bir konuşma yaparım.
1: Öyleyse mikrofonu da ben tutayım.
2: Olur. Evet, yeni ambulansımız hastanemize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şimdi kurdeleyi kesebiliriz. Bismillah. İşte çay dediğim böyle olmalı. Seviyorum şadırvanın önündeki bu çay ocağını. Çok şükür açılışı da yaptığımıza göre, gönlümüze göre takılabiliriz bugün. Hatta sahilde kısa bir yürüyüş bile yapabiliriz.
1: Sakın açılışta yaptığın konuşma gibi olmasın o yürüyüşte.
2: Nesi varmış konuşmamın?
1: Abi ya, kısa bir konuşma yaparım demiştin de bu kadar kısa olacağını hiç tahmin etmemiştim.
2: Ne yani, nutuk mu atsaydım ne yapayım?
1: Ne bileyim işte, aylardır hurda satarak biriktirdiğim paralarla aldım bu ambulansı diyebilirdin.
2: Başka?
1: Canımın çektiği şeylerden bile vazgeçtim bu ambulansı satın alabilmek için gibi şeyler de söyleyebilirdin.
2: İyi de ben merkezli bir dünyada yaşamıyorum ki.
1: Ne merkezli ne merkezli?
2: Ben merkezli, bilirsin. Hani kitlesel olanı değil de kişiye özel olanı sevenlerin durduğu yerden bahsediyorum. Sence burada, yani ben merkezli bir dünyada ne vardır?
1: Ne olabilir, ne olabilir? Buldum. Aksiyon.
2: Hayır. Duyumsuzluk vardır, acelecilik vardır. İşin kolayıysa bu değildir.
1: Peki ya nedir?
2: İnsanı mutluluk kaynağına götüren güzel sebeplerdir tabii.
1: Merkezden kaynak kısmına geçtiğimize göre bu mesele daha uzayacak gibi.
2: İstersen konuşmamıza sahil kenarında devam edebiliriz, ne dersin?
1: İyi olur, çünkü taburede oturmaktan ayaklarım uyuştu.
2: Galiba benim ayaklarım da bu yüzden karıncalanıyor. Hadi bakalım kalkalım. Hesap lütfen. Nasıl oldu bakalım ayakların?
1: Oh, yürümek iyi geldi. Al abi.
2: Hangi ara aldın bu simitleri?
1: Az önce sen ayakkabı bağcıklarına bağlarken yanımızdan bir simitçi geçiyordu. Baktım ki simitler çok güzel görünüyor, dayanamayıp aldım.
2: İyi ki almışsın, maşallah çok taze.
1: Afiyet olsun. Gelelim kaynak kısmına. Mutluluk kaynağına götüren o güzel sebeplerden bahseder misin biraz da?
2: Bahsedeyim bahsetmesine de hangisinden bahsetsem acaba?
1: O kadar çok mu ki?
2: Mesela sağlık başlıca bir mutluluk kaynağıdır.
1: Evet, sağlık olmayınca yaşam kalitesi de düşüyor insanın. Geçen hafta dişim ağrıdığında deliksiz uykuya bile hasret kalmıştım.
2: Bilirim, uyutmaz o ağrı insanı. Sonra sevgi vardır bizi sarıp sarmalayan.
1: Hayatında sağlık ve sevgi olan birinin de kapısını başarı çalar herhalde.
2: Evet.
1: Demek mutlu olmak isteyen biri bu sebeplere dikkat etmeli.
2: Dahası da var. Şayet mutlu olmak istiyorsan geçmişin eşiğinde çok kalmayacaksın.
1: Kısaca fazla geçmişte takılıp kalma demek istiyorsun.
2: Öyle diyorum ya. Şu hayatta seni yok sayan, değerini bilmeyen insanların da peşinden koşmayacaksın.
1: Anlaşılan liste bu şekilde uzayıp gidiyor.
2: O kadar da uzun değil canım. Son olarak paylaşmayı da dahil ettik mi bu listeye, tamam oldu sayın. Ben merkezde bir dünyada kalanların belki de en zorlandıkları şey budur. Yani paylaşmak.
1: Al bakalım. Sen de al, bu da senin olsun.
2: Ne yapıyorsun?
1: Simidimi martılarla paylaşıyorum.
2: Elini büsbütün açık etme ki sonra açıkta kalırsın.
1: Neyse ki yanımda senin gibi mutluluk kaynağından beslenen biri var.
2: Hadi yine buldun işin kolayını.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Sanma erzakını muhtacı talep. Çekme beyhude yere rencü taap. Sana rızık olarak verilen şeyin seni bulması için birinden istemeye ihtiyacının olduğunu san.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aşmaktan, şaşmaktan, dağlardan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Engel nedir, kazanmak ne zamandır? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan daima ilerlemek üzere inşa edilmiş bir ömür sürer. Bazen tam hedefine, bazen mazide saklı kadere, neşeye, ümide, bazense hatalara doğru devam eder yolculuğu. İlerledikçe pusulası şaşabilir, mesafeler açılabilir, yön kaybedilebilir. Doğruya erişmenin sırrı işte bu noktada belirir. Danışmak, bilmediğini bilmek en büyük bilgeliktir. Eksikliğini kabul etmek en kıdemli erdemdir. İnsan kırıldığı yerden bin tomurcukla çiçek açmalı ve kaybolduğu yerden doğru ize ulaşmalı. Bunu yapabilmek içinse rehbere ihtiyaç vardır. Bir hikayede iki eski yoldaş Akkonağı varmak üzere bir yola düştü. Birinin ayağındaki potin yırtık, kırçıllı gömleği yamalı, diğerinin iskarpinleri ışıldamakta, ceketi çift düğmeli. Potini yırtık, yolu sordu, soruşturdu, danıştı, öğrendi ve gün dağın sırtında yitmeden konağa ulaştı. İskarpinleri ışıldayansa yavaş yavaş tadını çıkardı yolun. Kibrinden kimselere soru sorası da gelmedi. Az gitti, çoğa karıştı. Nice gün sonra iskarpini yırtıldı, üstü başı dağıldı. Anladı ki danışmak gerek. Gördü ki bilgi her şeyden kıymetlidir. Bu bilince ermek için düşmesi, ızdırapla pişmesi, zor yollarda gitmesi gerekti. Unutma, yolla inatlaşan kaybolur, güneşle inatlaşan kavrulur. Akıl vardır ama sınırlıdır. Sezgiler önemlidir ama yanıltabilir. Bilgi bile şartlar karşısında çaresiz kalabilir. İnsan tek başına tamamlanamaz. Bir bilene sormak eksiklik değil, yükü hafifletmektir. Başkasının tecrübesini ödünç almaktır. Yollar aklın ortaklığıyla kısalır böylece. Zorluklar kolayca aşılır. Dağ dahi gözünde küçücük kalır. Danışmak aynı zamanda nefsin terbiyesi, gönlün eğitimi, karanlığın kanatlarına serpilen aydınlığın ta kendisidir. İnsanın özüne karşı dürüst oluşu, zayıf yanlarıyla barışması, kibrin değirmenine düşüp ufalanmaktan sakınmasıysa çıktığı bütün yollarda tükenmez azığı olacaktır. Yollar farklı ayak tarafından kullanıla kullanıla açılır. Şehirler benzer ihtiyaçlarla kurulur.

0: ruhtur ve medeniyet insandan insana nakledilen ortak hafızadır. Yorucu olan kaybolmak değil, yalnız kalmaktır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Biz de sizi dinliyoruz. Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tanısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de

0: değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan.
1: Mehmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı. Mehmet Arslan, 2003 yılında Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, 2009 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans Programı'ndan mezun oldu. Halen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı'nda doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Mehmet Arslan, meslek hayatına 2004 yılında İmam Hatip olarak başladı. Murakıplık ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2015 yılında müfettiş yardımcılığına, 2018 yılında müfettişliğe atandı. 2021-2022 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda raportör olarak görev yaptı. 2023 yılında baş müfettişliğe yükseldi. 3 Ekim 2025 tarihli 2025'e 376 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atanan Arslan, 7 Ekim 2025 tarihinde görevine başlamıştır.
0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit hocam?
2: Hayat modern dünya malum hız çağı. Gündelik koşturmacaların içerisinde bazen insana kendini de unutturabiliyor. Şükür ki Müslümanız. Günün 5 ayrı zaman diliminde tanımlı namazla hem varoluş gayemizi hatırlıyoruz. Hem Rabbimizle irtibatımızı tazeliyoruz, varlık gayemizi, fıtratımızı tazeliyoruz. Bütün bu koşturmacaların içerisinde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz, kurumumuza hizmet etmeye çalışıyoruz.
0: Rabbim daim eylesin hocam. Şimdi kıymetli hocam, bu yoğun tempoda bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram ederim?
2: Teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Bir çayınızı alabilirim.
0: O zaman hocam çayımız gelene kadar eser arası verelim mi?
2: Hay hay.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Arslan kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle aziz dinleyicilerimizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlamak isterim. Mehmet Arslan Anadolu'nun mütevazi illerinden biri olan Kütahya'da dünyaya geldi. İlkokulu Kütahya İlkokulu'nda tamamlamak nasip oldu. Ortaokul ve lise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi de hem ortaokulu hem liseyi orada tamamladık. Tabii 28 Şubat'ın gölgesiyle maalesef okumak durumunda kaldık. Daha sonra Ankara İlahiyat Fakültesi, onun akabinde Eskişehir Osman Gazi'de tefsir bilim dalında yüksek lisansımızı tamamladık. Hali hazırda da doktora sürecimiz tamamlandı. Nasip olursa birkaç ay içerisinde savunma süreçlerini tamamlayabilirsek doktorayı programından da mezun olmuş olacağız. Bunun yanı sıra 2019 yılında adalet bölümünü de tamamlama imkanı oldu. Meslek hayatımıza gelecek olursak 2004 yılından itibaren başkanlıkta görevliyiz. İmam Hatip olarak başladık. 2011'li yıllardan itibaren kısa süreli de olsa Isparta'da bir dönem murakıplığımız var. Daha sonra Bursa'da şube müdürlüğü görevinde bulundum. Sonra yine bir arkadaşımızın telkiniyle, tavsiyesiyle müfettiş yardımcılığı sınavı açılmıştı. O sınava müracaat ettik. Yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olunca müfettiş yardımcılığı, müfettişlik serüvenimiz başlamış oldu. 2018 yılında müfettiş olarak atandık. Akabinde görev hayatımız devam ederken bu malum darbe girişiminin akabinde o yoğun süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı'na görevlendirildim. Yaklaşık 2 yıl boyunca da orada yine devletimize hizmet etmeye çalıştık. Oradaki görevimiz tamamlandıktan sonra buraya döndük. 2023'ün başlarında baş müfettiş olarak atandık. Sonra işte 7 Ekim 2025 tarihinde de rehberlik ve teftiş başkanı olarak görev hayatımıza devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, meslek hayatınıza İmam Hatip olarak başladınız. Ardından murakıplık, müfettişlik, baş müfettişlik ve bugün rehberlik ve teftiş başkanlığı görevine uzanan uzun bir hizmet yolculuğunuz oldu. Geriye dönüp baktığınızda bu yolculuk size en çok hangi değeri öğretti ve bugün görev anlayışınızı şekillendiren temel ilke nedir diye sorsam neler söylemek istersiniz?
2: İnsan dünyaya geldiği andan itibaren aslında öğrenmeye başlıyor. Allah insanın kodlarına şahit olmayı yüklemiş. Dolayısıyla insanın hayatı boyunca gözlemlediği, gördüğü, şahit olduğu her husus sözlük anlamıyla ele alırsak bir ayettir. Dolayısıyla her basamak, her bir ünvan insana ciddi anlamda bir değer katıyor. İmam hatiplik görevi çok saygı.

0: bir görev. İnsanın gönüllerine dokunuyorsunuz. Bir yaşlı amcanın elinden tutup camiden çıkıyorsunuz. Genç bir arkadaşımızla oturup çay içebiliyorsunuz. Efendim, hanım cemaatimize farklı katkılarınız olabiliyor. Yani gönüllerde o yorgunluklara, o ülkemizin çeşitli sıkıntılarıyla boğuşan, gündelik hayatın meşgalelerin altında ezilen kardeşlerimize adeta bir terapi gibi onlara hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Hizmet ederken aslında kendi gönlünüzü de inşa ediyorsunuz. Derken yine süreç içerisinde murakıplık göreviyle o imam hatiplik tecrübesini de katarak özellikle taşra teşkilatımızda din hizmetlerini daha etkin, daha verimli hale nasıl getirilebilir üzerine kafa yoruyorsunuz. Derken şube müdürlüğü de koordinasyonla hareket etmek, işbirliği içerisinde hareket etmek, kurumun o teknokratlık boyutuyla teorik anlamda sisteme katkı sunabilmek, görevleri insana birçok şey öğretiyor. Derken müfettiş yardımcılığı gibi benim çok gerçekten saygı duyduğum ve bu ülke için en önemli vazifelerden biri olduğuna inandığım meslek nasip oldu. Müfettiş yardımcılığında tabii Diyanet İşleri Başkanlığımızın gerek yurt içinde gerek yurt dışında icra ettiği bütün faaliyetleri rehberlik anlayışıyla, eğitici, öğretici bir yaklaşımla denetlemeyi felsefe ediniyoruz. Tabii karşılaştığımız, temas ettiğimiz her bir insana biz nasıl katkı sunuyorsak, onlar da bize birçok anlamda katkılar sunuyor. Karşılıklı birbirimizi yetiştiriyoruz. Tek derdimiz, biz bu teşkilatın evladıyız. Bu teşkilatın katkılarıyla, rehberliğiyle bugünlere geldik. Kurumumuza, bize emanet edilen bu yetkilere katkı sunabilmek, gönüllerde iz bırakabilmek. Bu kadar görevin bende bıraktığı şey emanet bilinci olduğunu ifade edebilirim. Yetkinin bir imkan olmadığına inanıyorum. Yetki bir emanettir, bir imtihandır. Hayatın her alanında Cenab-ı Allah insanı farklı şeylerle sınar. Müslüman tasavvurunda insan sahip olduklarının kendisine sahip olmasına izin vermez. Dolayısıyla bu tecrübesini gelişim, tekamül sürecinde kendisine bir katkı vesilesi kılacağına inanıyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bir ara verelim mi? Eser dinleyelim. Hem sizinle stüdyoda dinlemiş olalım, hem de dinleyenlerimiz radyo başında o eseri dinlemiş olsun.

0: kucağın elinden. Kiminde nar olur, kiminde ruh. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.
1: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, denetim denildiğinde çoğu zaman insanların aklına sadece hata aramak gelir. Oysa kurumumuzun isminde özellikle rehberlik vurgusu yer alıyor. Sizce rehberlik ve teftiş arasındaki denge nasıl kurulmalı? Rehberlik odaklı bir denetim anlayışı kuruma ve personele neler kazandırır, neler söylemek istersiniz?
3: Evet, teşekkür ediyorum. Bu soruların esasına geçmeden önce ben şunu ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bu gücüyle kurumun en köklü birimlerinden birisi. Gerek müfettiş yetiştirme geleneğiyle, gerek denetim metodolojileriyle gerçekten diğer bakanlık teftiş kurulları içerisinde de ön sıralarda temayüz etmiş bir birim. Şimdi rehberlik ve teftiş başkanlığı dediğimizde sadece disiplin hukuku terminolojisine göre efendim inceleme, soruşturma veya ön inceleme yapan bir birim gibi algılanmak çok daraltıcı bir yaklaşım olur. Rehberlik ve teftiş başkanlığı dediğimiz zaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün iş ve işlemlerini hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan az önce ifade ettik eğitici, öğretici ve rehberlik odaklı bir yaklaşımla denetlemek, kurumun daha iyi noktalara getirmek, sistemde risk unsurları varsa onları bertaraf etmek amacıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Hali hazırda 40 baş müfettişimiz var, 30 müfettişimiz var ve 20 müfettiş yardımcımız da bu devasa organizasyonu adeta bir öz denetim mekanizmasını icra etmeye çalışıyoruz. Felsefemiz asla insanı hedefe koymak değil, insan saygın bir varlıktır. Cenab-ı Allah'ın dram gösterdiği bir varlıktır. Bizim derdimiz, hani derler ya İslami terminolojide, derdimiz günahkarla değil günahladır. Dolayısıyla bizim hata yapan insanları kınamak, efendim onları baskı altına almak, dışlamak veya modern tabiriyle mobbing uygulamak gibi bir yaklaşımı asla tasvip etmeyiz. Dolayısıyla bizim gerek inceleme ve soruşturma süreçlerimizde, gerek diğer denetim faaliyetlerimizde, taşraya gittiğimizde burada ciddi bir kurumsal tecrübeye sahip müfettişlerimiz, hem teorik açıdan hem saha tecrübesi açısından, hem merkezi tanıması hem taşrayı tanıması açısından çok saygın bir görevi icra ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir birikime sahip olan ve gerçekten bürokratik teamüllere de en üst düzeyde riayet eden insanlardan oluşuyor. Taşraya gittiğini de söz gelimi mevzuatın belirttiği, katı bir şekilde emrettiği usulle ilgili personelimizi korumak, kurumumuzu korumak, diyanetimizin itibarını korumak, kamuoyu nezdinde menfi bir algıya yol açmama adına bu iş böyle yapmışsınız ama bu işin doğrusu bu şekilde yapılmalı. Eğer bu şekilde yapılmaya devam edilirse böyle risk alanları var. Efendim bu konuda sizler sıkıntıya maruz kalabilirsiniz. Vatandaşın güveni zedelenebilir gibi adeta bayram namazı anlatırcasına bir öğretici mantıkla yaklaşıyoruz. Bunu neden böyle yaptın, niçin böyle yaptın diye tenkit edici bir üslup çok da takdir edersiniz. Muhatabınızda bir karşılık oluşturmuyor. Bu nedenle rehberlik faaliyeti bir önleyici denetim, yani riski önceden görmek, risk oluşmadan o haritaya göre denetimi yapıp eksiklikleri daha oluşmadan, sıkıntı oluşmadan bertaraf etmek. Beri taraftan kamu düzenini korumak için teftiş de mutlaka gereklidir. Neden gereklidir? Vatandaşın kamuya güvenini zedelememek gerekir. Personelin arasındaki çalışma barışını, görev motivasyonunu korumak gerekir. Bu nedenle müfettişler, kamu düzenini bozan, disiplin hukukuna aykırı fiiller işleyen insanları da adaletin ve hakkaniyetin tesisi gereği işlem yapmak durumundadır. Bunu yaparken de yasalar bellidir, doktrin bellidir, hukuki usul ve ilkeler bellidir. Bunlara riayet ederek, belli standartlara, ilkeleri riayet ederek bu faaliyetleri icra ederler.
2: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun din hizmeti alanındaki en önemli kurumlarından biri. Böylesine geniş bir teşkilatta kurumsal bir bilincin, disiplinin ve hizmet kalitesinin korunması adına en çok hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
3: Evet, ifade buyurduğunuz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı çok geniş bir hizmet alanına sahip ve en temelinde insana dokunan önemli kurumlardan biri. Çok köklü bir maziye dayanıyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu toplumda huzurun teminatı olduğuna inanıyorum. Sahih dini bilgiyi, efendim modern insanın içine düştüğü buhranlardan İslam'ın telkinleri doğrultusunda nasıl bir çıkış içerisine girebileceğini yol gösteren, rehberlik eden, o peygamberlik misyonunu devam ettirmeye gayret gösteren gücüyle bir kurum. Bu vesileyle ben böyle bir kurumda Cenab-ı Allah bizi istihdam ettiği için ona sonsuz şükürlerimi arz ediyorum. Burada personelimiz açısından böyle köklü ve toplum nezdinde etkinliği olan bir kurumu temsil ettiğini göz ardı etmemeli. Çünkü eğer temsil ettiğiniz değeri içselleştiremezseniz, onu davranışlarınızda yansıtamazsanız, hal diliyle anlattıklarınızı destekleyemezseniz çok gönüllere dokunamıyorsunuz. Dolayısıyla davranış kalıplarını bütün personelin dikkat etmesi lazım. Burada icra ettiği göreve ilk etapta kendisinin saygı duyması lazım. Aidiyeti sağlayabilmesi için de personelin kuruma güvenmesi lazım. İşte teftiş başkanlığı olarak biz burada devreye giriyoruz. Bu güvenin teminatı, kurumun vicdanı olarak görev yapmayı biz kendimize misyon olarak belirledik. Felsefe, görev felsefesi olarak belirledik. Niçin? Çalışan insanı görmek lazım. Çalışan insanı takdir etmek lazım. Efendim kuruma katkı sunan insanla sadece mesai saatini dolduran insanı birbirinden ayırt etmek lazım. Kurumun akışını yavaşlatan, vatandaş nezdinde olumsuz bir algıya yol açan insanla canla başla kuruma hizmet için çaba sarf eden insanı birbirinden ayırt etmek lazım. Dolayısıyla burada adaleti ve hakkaniyeti tesis edilmesi durumunda kurumsal aidiyette sağlanmış oluyor. Bir üçüncüsü, insan kendisine verilen bu ünvanın, bu görevin adına Diyanet İşleri Başkanlığı deyin veya farklı herhangi bir bakanlık deyin, bir emanet olduğunu bilmeli. Mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz ayeti kerimesini hiçbir zaman aklından çıkartmamalı. Bunun emanet olduğunu bilirse Müslüman kendisine verilen emanete hıyanetlik etmez. Bu icra ettiği görevin karşılığında kamu kaynağından kendisine ödenen ücreti helal ettirmeye çalışır. Bu felsefeyle hareket edilirse insanlarımız kendi iç dünyalarında bir otokontrolü geliştirirlerse ümit ediyoruz ki kurumumuz mevcut halinden daha iyi noktalara evrilebilir. Burada bütün personelimiz zaten özveriyle çalışıyorlar. Gerçekten gecesi ayrı, gündüz ayrı. İmamların sadece zannedilir ki bazı kesimlerce 5 vakit namaz kıldırıp evine çekiliyor diye addedilir. Öyle değildir. Gece belki bir vatandaşımızın çocuğu rahatsızlanır, imamın kapısını çalarlar. Efendim bir evlilik, bir izdivaç durumu olur, İmamımızın kapısını çalarlar. Bir sorun olur aileler arasında, arabulucu olması için imamımızın kapısını çalarlar. Bir genç belki bir gönül sızısına düşmüştür, dertleşmek için yine gelir imamımızın kapısını çalar. Dolayısıyla modern dünyada aslında rehabilite vazifesini de icra etmesi bakımından, toplumu birbirine kenetlemesi, yol göstermesi açısından, belki Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile çeşitli

0: imkan yoksuklarında imkanlardan mahrum kalarak bu vazifeyi icra ediyorlar. Onlara da burada saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyorum. Vazifelerinde daha nice başarılara imza atmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
1: Ben de amin diyorum. Dilerseniz hocam sıradaki eseri tüm din görevlilerimize armağan edelim
0: mi? Hay hay, çok güzel olur.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, akademik çalışmalarınızı da görevlerinizle birlikte sürdürüyorsunuz. İlahiyat eğitimi, tefsir alanındaki çalışmalarınız ve kamu yöneticiliği tecrübeleriniz birbirini nasıl besliyor? İlmi birikimin idari kararlara katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, az önce ifade ettik. Biz tabii bir yandan idari işlerimizi icra ederken bir yandan da ilimden kopmama adına, kendimizi geliştirebilme adına akademik çalışmalara yöneldik. Tabii bunu sağlayabilmek için yoğun bir iş temposuyla hareket eden yöneticinin zamanını iyi dizayn etmesi lazım, disiplinli olması lazım. Ama ben gençliğimden bu yana şuna inandım, konfor insanı çürütür. Çok böyle kitaplarını da sıkça okuduğumuz bir mütefekkir demişti ki konformist bir zihnin umut etmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla zamanına, dakikalarına sahip olan İbnül Vakt olan hayatının hakimi olur. Tümüyle hayatımızda belki bunu icra edemesek de genel yaşam mottomuzun bu olduğunu ifade etmek isteriz. Ben yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tefsir üzerine yaptım. Tabii tefsir gibi bir İlimlerin en şereflisi diye addedilen Allah'ın kelamını anlama gayesiyle çıkılan bu çabayla kamu yönetimi nasıl bir araya gelebilir? Aslında birbirinden bağımsız hususlar değil bunlar. İdareci hikmet ehli olmak durumunda. İdareci her kanaldan kendisini yetiştirmek durumunda. Tefsirle nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Bugün bir müfessir ve bu alanda çalışma yapan bir öğrenci, bir akademisyen bir ayeti anlayabilmek için, bir kelimeyi anlayabilmek için onun morfolojisine gidiyor, kökenine gidiyor. Efendim cahiliye döneminde nasıl algılandığına dair şiirleri inceliyor. Nuzul ortamına bakıyor. Ayetin öncesine sonrasına bakıyor. Bu konuyla ilgili sahabenin beyanı var mı? Ona bakıyor. Ve tefsir geleneğinde müfessirlerce bu ayetler nasıl anlaşılmış bunlara bakıyor. Dolayısıyla biz de rehberlik ve teftiş başkanı olarak bize bir şey intikal ettiğinde mutlak anlamda hemen bu doğrudur diye yaklaşmıyoruz. Bunun önünü ardını tebeyyün etmeden ayet-i kerimenin emri çerçevesinde araştırmadan, doğruluğundan emin olmadan insanın hayatına taalluk eden, insanın onurunu zedeleyen, insanın yaşama arzusunu dindiren davranışlardan, faaliyetlerden korumamız gerekiyor. Bize çünkü öğrendiğimiz dini ilimler alanı kalplere temas etmenin, kalpleri ihya etmenin, gönüllerde iz bırakmanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın telkinini verdi. Ve biz bu prensipler üzerine kendimizi yetiştirmeye ve çevremize bu konuda örneklik yapmaya gayret gösterdik. İlim dediğiniz bir malumat furuşluk değildir. İlim ancak pratiğe dönüşürse, düşünce karakteri inşa ederse, yaşantımıza temas ederse, hikmet boyutuyla güncellenirse Allah katında o zaman ilim olur. Şimdi bu nedenle olmalıdır ki Hazreti Peygamber Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım diyebiliyor. Biz bu nedenle kendimizi farklı kaynaklardan besleyerek biraz daha ufkumuzu genişletmek, okuduğumuz metinleri daha sağlıklı anlayıp değerlendirebilmek, yazacağımız satırlar doğrudan insan hayatına temas ettiği için onları daha hukuka uygun bir terminolojiyle ifade edebilmek için kendimizi bu konuda hem dini yönden hem de kamu idaresi yönünden geliştirmemiz gerekiyor. İfade buyurduğunuz dini ilimler alanında bir tahsil üzerine kamu yöneticiliği icra ediyoruz. Fakat biz müfettiş kökenliyiz. Müfettişlik yardımcılık sürecinde çok ciddi bir eğitimden geçiriliyor arkadaşlarımız. Tabii biz de buna tabi olduk. 3 aylık bir teorik eğitim var. Bu teorik eğitimde hukuk felsefesinden hukuk sosyolojisine, efendim kamu düzeninden bir devlet memurunun mutlak anlamda uyması gereken ilkelere, bu konuda Danıştay'ın yaklaşımlarına, anayasanın temel prensiplerine varıncaya kadar bütün mevzuat kamu yöneticiliği konusunda zaten Hatta müktezai hale muvafık davranan insan demektir müfettiş. Yani bir valiyle, bir cumhuriyet başsavcısıyla veya diğer devlet erkanıyla nasıl görüşeceği, nereye oturacağı, hangi usulle konuşacağı konularında bile ciddi eğitimlerden geçiriliyor. Dolayısıyla bu ikisi dini ilimlerle de mezzedilince ortaya güzel sonuçlar çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, bugün kamu hizmetinde görev yapan genç meslektaşlarınız ve Diyanet Teşkilatı'na yeni katılan personel için en önemli tavsiyeleriniz neler olur? Meslek hayatlarının başında hangi ahlaki ve mesleki ilkeleri kendilerine rehber edinmeliler? Tavsiyeleriniz neler olur, neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikle teşkilatımıza yeni başlayan, taze kan olan görevlilerimize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Onlara hayırlı vazifeler diliyorum. Öncelikle kendilerine emanet edilen bu göreve güzel anlam yüklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle kendi görevlerine ciddi anlamda saygı göstermeliler. Saygı gösterirlerse ve bunun kendilerine bir emanet olduğunu bilirlerse, o görevin kendi iç dünyalarında ve davranışlarında da bir etkisi olduğunu fark edeceklerdir. İkincisi, bir din görevlisi ve Diyanet Teşkilatı mensubu daha kitap nedir, iman nedir bilmezken emin vasfıyla anılan bir peygamberin ümmeti ve onu kendisine rol model alınan bir birey olduğunu göz ardı etmemeli. Hatırlayın, Hazreti Peygamber Risalet görevini icra ederken hicretten yaklaşık bir yıl öncesinde Musab bin Umeyr genç sahabeyi, daha henüz o zamana kadar indirilen sureler, Kur'an tamamlanmamış, o surelerle Medine'yi inşa etmek, Medineli insanları inşa etmek için görevlendiriyor. Ve hakikaten o Musab bin Umeyr, o müşrik ailenin bir çocuğu olarak hayatına bir süre devam etmiş, sonra Darul Erkam'la kendisini bulmuş ve Hazreti Peygamber'in davasına gönül vermiş o insan, Medine'de birçok gönle dokunuyor. Medine'yi Medine yapıyor, inşa ediyor, çok güzel izler bırakıyor. Ve bunu yaparken herhangi bir ücret, herhangi bir itibar, herhangi bir makam beklentisi içerisine girmiyor. Hesabi olmuyor, hasbi oluyor. Ve karşılığını ancak Allah'tan bekliyor. Dolayısıyla din görevlilerimizde, teşkilat mensuplarımızda gönüllere temas etmeyi bilmeliler. Bunun için gerekirse iletişim açısından donanımlarını arttırmalılar. Beden dillerine hakim olmalılar. Tabii hitabetlerini geliştirmeliler. Ve en önemlisi de gönül incitmemeye, gönüller sultanı olmaya çalışmalılar. Bugün birçok yerde biz görevlilerimiz 20 yıl geçmiş üzerinden hala görevlilerin o yerde çok hoş bir sedayla anıldığını gittiğimiz yerlerde gözlemliyoruz. Ve buna imreniyoruz. Arzu ediyoruz ki bütün görevlilerimiz aynı perspektifle, aynı yaklaşımla görevlerine devam etsinler. Tabii bunları sağlayabilmek için yine tavsiye olarak söyleyebileceğimiz, görevlilerimizin mesleki yeterliliklerini her daim güncel tutmaları ve arttırmaları gerekiyor. Modern çağ bilgi çağı, bilgi güçtür diye ifade ediyoruz. Bilgi hikmetle mezze etmemiz gerektiğinin önemine de temas ettik. Dolayısıyla din görevlimiz günün beş ayrı zaman dilimine göre kendi hayatını dizayn etmek suretiyle kendisini farklı kaynaklardan da besleyerek inşa etmeli. Tek bir kaynaktan beslenirseniz, muhatabınız farklı bir zihin dünyasına sahipse, muhatabınız farklı bir gelenekten, farklı bir anlayıştan, dünya görüşünden geliyorsa, ortak bir nokta bulup fikirlerinizi tartışamazsınız. Diyanet Teşkilatı mensubu sesini değil sözünü yükselten insandır. Sözlerimizi güçlü hale getirebilmek de mesleki donanımla ilintilidir. Bunların yanı sıra iç dünyalarına hakim olmalarını öneririm. Hayat, her ne kadar biz tek dünyalı olmasak da hayatımızın her anına hakim, hallak olan bir Rabbe iman ederek, her an yaratma olan, yaratma içerisinde olan Rabbimize iman ederek hayatımızı dizayn etmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız sıkıntılar karşısında, efendim belki cemaatimizde yaşayabileceğimiz problemler karşısında, ümitsizliğe yeise düşmemeli, bunu bir ayet olarak kabul etmeli, ve demeli ki bu beni hangi noktada inşa etmek istiyor? Bu benim hangi eksiğimi kapatmak için gönderildi? Buradan ne tür bir mesaj çıkarabilmeliyim? Burada karamsarlığa değil, mümin karamsar olmaz, pesimist olmaz. Ümit imanın çocuğudur. Ümidi öldürürseniz annesini ağlatırsınız derler. Dolayısıyla her daim ümit var olarak, her daim mütebessim bir çehreyle, mütebessim bir iç dünya ile görevlerini deruhte etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bir eser arası verelim.
2: Hay hay.
1: Eserden sonra son bölüme geçeceğiz.

0: devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var. Programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız. Şimdi kıymetli hocam, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Efendim, radyo hayatımızın temel unsurlarından biri. Her ne kadar bu işi profesyonel düzeyde bir radyoculuk faaliyeti yapmasam da iyi bir dinleyici olduğumu ifade etmek isterim. Modern dünya insana görünür olmayı telkin ediyor. Görünürsen varsın diyor. Oysa radyo görüntü olmadan, iç dünyanın sese yansıdığı bir sistem üzerinden dostların gönüllerine temas ediyor. İnsan kulağından beslenir, aynı zamanda kulağından zehirlenir. Dolayısıyla radyoculuk faaliyetini bu anlamda çok önemli görüyor. İnsanın en yalnız, en mahzun olduğu anlarda, en sevinçli olduğu anlarda, yanında kimse olmadığı anlarda insana bir yoldaş olabiliyor. Orada duyduğu bir söz belki hayata bakışını değiştiriyor. Bu nedenle radyoculuk faaliyetini özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerinde Cenab-ı Allah'ın şu emri boyunca doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayın ki Cenab-ı Allah Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a hakikatleri iletmesi için Firavun'a gönderdiğinde yumuşak söz söyleyin der. Dolayısıyla burada radyoculuk faaliyetinde bulunurken Hazreti Peygamber'in ya hayır söyleyin yahut susun telkini doğrultusunda faaliyetleri icra etmek gerektiğini düşünüyorum. Olumsuz örnekleri değil, olumlu örnekleri daha fazla anarak, efendim yorgun düşen kalplere teselli olacak, derman sunacak güzel sözlere, o irfan geleneğimizden damıtılmış sözlere daha fazla vurgu yaparak vatandaşlarımızın gönüllerine temas etmenin güzel olacağına inanıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, gelen bütün misafirlerimize hazırladığımız 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Hay hay.
1: Birinci kelimemiz disiplin.
2: Efendim, disiplin insanın başında bir denetçi varken değil, kimse görmezken de görevini hakkıyla yapabilmesidir. Zamanına, görevine, emeğe ve kamu hakkına saygı duymasıdır. Disiplin dışarıdan gelen baskıyla değil, içeriden gelen sorumluluk duygusuyla kalıcı hale gelir.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz davranış.
2: Davranış insanın iç dünyasının dışarıya yansımasıdır. Özellikle kamu hizmetinde ve din hizmetinde bir söz, bir yüz ifadesi, bir tebessüm veya bir nezaket bazen uzun bir konuşmadan daha etkili olabiliyor. İnsanlar çoğu zaman ne söylediğimize değil, kendilerine nasıl hissettirdiğimizi hatırlıyor.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemizi sorayım mı hocam?
2: Buyurun lütfen.
1: Soruyorum. Vefa.
2: Vefa sadece geçmişi hatırlamak değildir. Bize emek veren insanları, bizi yetiştiren hocaları, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşları ve hizmet ettiğimiz kurumu unutmamaktır. Vefa, alınan emeğe sadakat, verilen emanete sahip çıkmaktır.
1: Teşekkür ederim hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Programımızın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız oldu. Şimdi kıymetli hocam, programımızın son dakikalarına geldik ve isteriz ki programın son dakikalarını sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle bizi sabırla dinledikleri için şükranlarımı kendilerine arz ediyorum. Rahmetli babaannemin bir duasıyla sözlerimi tamamlamak isterim. Allah ağız tadı gönül şenliği versin derdi. Mekanı cennet olsun. Ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadı versin. Huzur versin, mutluluk versin, sekinet versin. İşlerini kolaylaştırsın. Varsa müşkülleri hallu asan olsun. Hastalar varsa Cenab-ı Allah onlara şifalar ihsan etsin. Dertlilerimize dermanlar ihsan etsin. Ve biz de bu kamu görevinde kendilerinden dua bekliyoruz.
1: Amin diyoruz. Ve kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Hey her insanın

0: diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da. İste dinle, az sonra.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Mersin'den Emin. Şimdi Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır İlahisini hep birlikte dinliyoruz. Teşekkürler. Ya.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Bol'dan Gülveren Gül Ahmet'im eserini istiyorum. Aileme ve Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Ben Bahriye. Şu an sizi iş yerinden dinliyoruz. Eşref Ziya'dan Hasret Güllerini kendim ve mesai arkadaşım Ayşe Hasan için istiyorum. Bulgaristan Rusçuk'tan selamlarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.

Herkese selamünaleyküm. Ben Bursa'dan Şeheda. Annem için "Ey Allah'ım affedersin, affetmeyi sen seversin" adlı ilahiyi istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Lüleburgaz'dan Mahmut Mercanlı. Ailem için İbrahim Meletlioğlu'ndan Aşıkların Sultanı adlı ilahiyi çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

Esselamu aleyküm. Mustafa Demirci'den Ya Muhammed eserini rica ediyorum. Başta Şırnak, Cizre olmak üzere şu anda tüm sizleri dinleyenlere armağan olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin.
2: Hadi bakalım, kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım. Ne oluyor?
3: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
4: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
4: Hayır, burada değil. Ne oldu sana, nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
4: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
4: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
4: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
4: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
4: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
4: Aman yarabbim.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
4: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek.
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
4: Senden de kardeşim.
0: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
4: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
0: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
4: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet o şekilde olmuş.
0: Hazreti Peygamber, Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
4: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın, o da mutlu olsun.
0: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
4: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
4: Anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
1: Bir

0: Biraz.
1: E ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
0: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
1: Evet, biraz.
0: Ne dedi peki Resulullah?
1: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
0: Evet, onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
1: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
0: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
1: Ve sana hayır dualarda bulundu.
0: Oh, çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
1: Amin.
0: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
1: Allah senden de razı olsun Abdullah.
0: Amin.
1: Abdullah.
0: Buyur ablacığım.
1: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
0: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
2: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

Hüsnü hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek, oynayacak ve yorulacak.

attı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Sanma erzakını muhtacı talep. Çekme beyhude yere rencü taap. Sana rızık olarak verilen şeyin seni bulması için birinden istemeye ihtiyacının olduğunu sanma. Başkasından isteyip de boş yere mihnet ve sıkıntı çekme.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes bir sevgili uğruna çalışır, uğraşır, didinir, durur. Ey hak yolcusu! Sen öyle bir diriye kavuşmayı umarak çalış, çabala ki o gönül verdiğin diri bir müddet sonra cansız bir hale gelip toprağa gömülmesin. Sen hakla sevin, hakla neşelen. Ondan başkasıyla olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir. Başkalarıysa kara kış ayı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Doğru yap, doğru söyle, doğruyu gizleme. Ancak gammaz olma, dedikodu yapma. Temiz olan kendini temiz tutar. Temiz olanlar temizleri tutar. Sana saygı gösterene saygılı ol. Kibirli olma.

Hazretin Nas'a budur telkini. Utlubul ilmi velev bissini. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin insanlara telkini, ilim Çin'de de olsa gidip alınız olmuştur.

hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin.

0: Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafif, ya Hafif, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareket.

Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile.

alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esrafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devlet birden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz. Bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı. Asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman. Biz boğaz kaydındayız. Bir bakın. Hala mı hala ihtiras ardındayız? Saygısızlık el verir. Bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi. Hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa İstikbalinizden korkulur.

Sana sunarım, senle yanarım seccadem. Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kaç kişiyiz?
2: 12 bin kadar.
1: Bu defa zafer bizim olacak.
2: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
1: Senden bir isteğim var.
2: Nedir? Söyle.
1: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
2: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
3: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
4: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
3: Evet, dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
4: Savuştur gitsin.
2: Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya and içmiş koca bir ordu var.
4: Dediklerini kabul ediyoruz. Git Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
2: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.
5: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
6: Ne diyorsun?
5: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
6: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: 90. Bölüm.
7: Zübeyir bin Avvam peygamberimizin isteği üzerine Beni Kurayza mahallesine giderek Yahudilerin planlarını öğrendi. Söylentiler gerçekti. Yahudiler Kureyş'le ittifak etmiş, Müslümanları arkadan vurmak için hazırlanıyorlardı.
5: Zübeyir geliyor.
8: Esselamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam. Haberler nedir?
8: Aynen söylediğin gibi. Anlaşmayı bozmuşlar. Silah ve adam topluyorlar.
5: Yahudilerden hangisinin sözüne sadık olduğunu gördük ki?
8: Peygamberimize haber verelim.
5: Çadırında seni bekliyor.
6: Haberler doğruymuş demek.
5: Şehrin içinde güvenliği sağlamalıyız.
6: Peygamberimiz Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz'ı çağırdı. Şimdi onlarla görüşüyor.
5: Biri Evs'in, diğeri Hazreç'in lideri. Kurayza oğullarıyla müttefiklerdi. Uzlaşma mı sağlamak istiyor acaba?
6: Sanırım.
5: Bu adımı atma cesaretini gösterdiler. Geri döneceklerini sanmıyorum.
6: İnşallah anlaşma sağlanır. Çoluk çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız?
5: Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter.
6: Sa'd çadırdan çıkıyor. Sa'd, neye karar verdiniz?
3: Kurayza oğullarına aramızdaki anlaşmayı hatırlatmak için gidiyoruz Ebu Bekir.
9: Biliyorsun, Müslüman olmadan evvel onlarla müttefiktik. Bugüne kadar bir sorun yaşamamıştık. Anlaşmaya yanaşacaklarını umuyorum.
6: İnşallah umduğun gibi olur. Allah kolaylık versin.
3: Peygamberimiz kesinlik kazanana kadar bu durumun Müslümanlar arasında yayılmamasını istedi.
6: Birkaç kişi dışında bilen yok, merak etme. Biz de kimseye bahsetmeyeceğiz.
5: Allah yardımcımız olsun.
9: Sağ ol Ömer.
2: Bismillah. Hadi de.

0: Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ubade sizi görmek istiyor.
1: Aldığımız karar yayıldı tabii. Gelsinler.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Ey Kâb, kulağımıza erişen sözlerin doğruluğundan emin olmak istedik.
1: Neymiş onlar?
2: Aramızdaki dostluk anlaşmasını yırtıp atmışsın.
1: Doğru duymuşsun. Artık aramızda bir anlaşma yok.
3: Anlaşmayı feshetmenin sonuçlarının ne olacağını da biliyorsundur.
1: Aramızdaki barış dönemi bitmiştir. Siz Nadiroğullarını topraklarından çıkarmakla amacınızı belli ettiniz. İlk fırsatta bize de aynısını yapacaksınız. Yeni bir anlaşma istiyorsanız Nadiroğullarının yurtlarına geri dönmesini sağlayın.
3: Nadiroğulları yaptıkları ihanetin bedelini ödediler. Onlar için artık burada yaşama imkanı kalmadı. Siz de sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz.
1: Yalancı! Onlar sizin hileleriniz yüzünden göç etmek zorunda kaldılar. Bundan sonra sizinle aramızda hiçbir hukuk kalmamıştır.
2: Sen nasıl olur da sağda yalancı dersin? O Evs'in lideri ve senin büyüğündür.
3: Başına gelecekleri söyleyeyim. Kureyş müşrikleri bozguna uğrayacaklar ve seni Medine'nin ortasında yapayalnız bırakıp gidecekler. O zaman biz senin üzerine yürüyeceğiz. Yurdunuzdan bizim hükümlerimize boyun eğerek çıkacaksınız. Teslim olacaksınız. Nadiroğulları sizden daha kuvvetli olduğu halde Allah'ın onlara neler yaptığını gözlerinle gördün. Bundan önce de Kaynıkoğulları hükmümüze boyun eğerek teslim olmuşlardı. Sıra sizde.
1: Sen beni üzerime yürümekle mi korkutuyorsun? Bu az günü siz Evslilerle Hazreçlilerin arasına girmiş olmasaydık şimdi esameniz okunmazdı. Sana da gökten haber aldığını söyleyen adamına da lanet olsun.
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun.
4: Durun bir dakika.
5: Ne oldu, neler oluyor? Durun bir dakika.
3: Sakin ol Sa'd. Buraya bunun için gelmedik. Onlar bizim sözümüzün eri olduğumuzu bilirler. Bundan sonra konuşulacak söz kalmadı. Açıkça bize savaş ilan ettiklerini söylediler. Kendi kanunlarında ihanetin bedeli çok ağırdır. Dilleriyle inkar etseler de bizim aramızda bir peygamber olduğunu biliyorlar. Biz üzerimize düşeni yaptık ve onları uyardık. Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar.
2: Doğru. Ok yaydan çıktı artık. Dönüp Resulullah'a durumu anlatalım.
6: Kureyş ordusu Medine'yi çepeçevre sardığında hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı. Şehre girişi engelleyen büyük hendek, Arapların daha önce görmediği bir savunma taktiğiydi. Ordunun kumandanlarından Halid bin Velid ile İkrime bin Ebu Cehil hendeyi incelemeye başladılar.
7: Bu hilekarlık!
8: Bu şey de nedir? Daha önce hiç görmedim.
7: Arapların bildiği bir şey değil. Aralarında yabancı biri var.
8: Farslıların böyle hendeklerle güvenliklerini sağladıklarını duymuştum.
7: Öyle olmalı. Korkaklar, karşımızda duramayacaklarını biliyorlar.
8: Bu çukuru ne zaman kazmışlar?
7: Biz yola çıkmadan haber almış olmalılar.
8: Muhammed'in casusları iyi çalışıyor demek ki.
7: Hendeyi boydan boya kontrol ettim. Çok kısa bir kısmı diğer yerlere göre daha dar.
8: Orası da yakından takip ediliyor.
7: Atlarımız daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Şiddetli tepki göstereceklerdir.
8: Atlatmayı denemeliyiz.
7: Deneyelim. Ama başarılı olacağımızı sanmıyorum.
8: Ben de sanmıyorum. Sadece şu uçta bir yer var. Okçular savunmayı kırarsa biz hendeyi aşıp oradan ilerleyebiliriz.
7: Gel bir daha kontrol edelim. Zayıf noktalarını öğrenmemiz lazım.
8: Hadi bakalım.

0: Yahudilerin ihanet haberi öğrenildiğinde münafıklar ortamı kızıştırmak için imkan bulmuş oldular. Çeşitli mazeretlerle savaş meydanını terk etmek ve evlerine dönmek için izin istiyorlar, yaşanılacak büyük bir yenilgiden bahsederek müminleri zaafa düşürmeye çalışıyorlardı.
1: Saad, biraz gelir misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
2: Hayırdır Zübeyir? Ne oldu?
1: Münafıklardan ileri geri konuşanlar çoğaldı. Bazıları da evlerimiz korumasız, çoluk çocuğumuzun canı tehlikede diyerek Resulullah'tan izin istiyor.
2: O kendisinden bir şey istendiğinde hayır demez. Bunu bildikleri için sıvışmanın yolunu arıyorlar. Kimler böyle yapıyor sen biliyor musun?
1: Harise oğullarından birkaç kişiyi izin isterken gördüm.
2: Ne zaman başımız sıkışsa ortalıktan kaybolurlar. Buna engel olabilirim.
1: Senin onlar üzerindeki etkini bildiğim için sana söyledim.
2: Tamam. Ben hem peygamberimizle hem de onlarla görüşürüm. Esselamu aleyküm Ebu Bekir.
3: Ve aleyküm selam Saad.
2: Resulullah içeride mi?
3: Evet, geldiğini haber veriyor. Seni bekliyor, buyur içeri.
2: Ya Resulallah, bazı adamların evlerini bahane ederek senden izin istediklerini duydum. Onların karakteri böyledir. Ne zaman birlik içinde olmamız gerekse böyle yaparlar. Biz yıllardır bir aradayız. Lütfen onlara izin verme. Bazılarına izin verirsen diğerleri de aynısını yapacaktır. Müsaade edersen ben onlarla konuşur ve onları yaptıklarından vazgeçiririm.
0: Peygamberimiz Saad'ın önerisini kabul etti ve Saad onları ikna etti.
4: Şu işe bak. Resulullah Müslümanlara zenginlik vaat ediyor. Gelecekte malik olacakları büyük toprak parçalarıyla ilgili müjdeler veriyor. Ama düştüğümüz hale bak. Bir hendeğin dibinde ölmeyi bekliyoruz. Karşımızda binlerce kişilik bir ordu, ardımızda bizi kesmeyi bekleyen Yahudiler.
5: Şşşt! Sessiz ol, duyacaklar.
4: Duyarlarsa dursunlar. Şuradan abdest bozmaya bile çıkamıyoruz.
5: Tamam, sakin ol. Bak, yanımıza yaklaşanlar var.
4: Bu bir aldatmacadan başka bir şey değil.
6: Bir şey mi dedin? Kendi kendine mi konuşuyorsun?
4: Dünya hayatı diyorum. Aldatmacadan başka bir şey değil.
6: Öfkeli görünüyorsun.
0: Yahudilerin girişiminden sonra Medine'de güvenlik önlemleri artırıldı. Müslümanlardan 200 kadar asker şehrin sokaklarında sürekli gezerek Yahudilerin baskınına karşı önlem alırken diğer Müslümanlar da hendeğin civarında nöbet tutuyordu. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde anlatıldığı gibi Müslümanlar müşrik, münafık ve Yahudilerden pek çok gruba karşı tek başlarına mücadele veriyordu.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Doğru yap. Doğru söyle. Doğruyu gizleme. Ancak gammaz olma. Dedikodu yapma. Temiz olan kendini temiz tutar. Temiz olanlar temizleri tutar. Sana saygı gösterene saygılı ol. Kibirli olma.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara merhaba. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyenler. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, bugün dinler arası nesihten bahsedeceğiz. Bir şeyi ortadan kaldırıp yerine başkasını veya benzerini koymak demektir. Terim anlamındaysa dini bir hükmün daha sonra gelen